0: Kıymetli dostlar, TRT Müzik ekranlarına, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Bugün yine bavulumuzda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel nihavent eserler var. Ve ilki olan Zeynettin Maraş'ın o güzel ve ölümsüz eseriyle başladık. İnleyen nameler dedik.
1: Gerçekten ruhumuzu sardı. Harika icralarınızla renk kattık diye düşünüyorum evlerinize, gönüllerinize. Çünkü sizlerin o varlığıyla, katkısıyla bu yolculuğu paylaşmak bizler için o kadar değerli ki. Ve bu verdiğimiz değeri biraz daha gösterebilmek adına program başından beri sosyal medyada bizlere çok güzel isteklerde bulunuyorsunuz. O kadar da zevkli istekler var ki
0: evet.
1: Gerçekten bizleri dinleyenlerin de bu konudaki hakimiyeti ve ilgisi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bu bölümde biraz belki kelamı az tutup daha fazla size tüm isteklerinizi belki bu makamdaki bizlere ulaşan isteklerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çabalayacağız. Çok keyifli bir nihavent seçkiler bölümü bugün Müzik Yolcuları'nda sizleri bekliyor. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. Hazırlıklarınızı da yapın ama, değil mi
0: evet,
1: Mine?
0: Bence
1: çünkü
0: de.
1: Sen Kimseyi Sevemezsin, Sevmeyeceksin isimli eseri sizlerden duymak için can atıyor olacağız. Biz şöyle ufak ufak aranameye girelim. Neler olacak sonra hep birlikte gözlemleyelim. Müzik Yolcuları keyifle, nihavent bir seyirle başlasın efendim.

0: ellerinize, emeklerinize, güzel yüreklerinize sağlık. En önemlisi Kamuran Yarkın'ın gerçekten Nihavend makamında vazgeçilmez eserlerinden bir tanesidir. Nihavend makamında nerede bir konser olsa ya da bir istek gelse
1: Değil mi?
0: gerçekten çok çok fazla icra ettiğimiz eserlerinden bir tanesidir. Ama sözler de öyle güzel ki eminim ekran başı sizlere eşlik etmiştir.
1: Biliyorsun çok keyifle, heyecanla bekliyoruz ekran başından gelen o paylaşımları. Müzik çünkü paylaşınca çok güzel. İşte kronik ağrılardan, acılardan, ruhumuzdaki o nedenini bilemediğimiz anlamsız pek çok kaygının da belki müziğin o şifalandırıcı gücüne teslim edip evlerimizde, arabalarımızda, nerede dinliyorsak, en önemlisi de gönüllerimizde o müziği hissedip küçük küçük eşlik ederek de işte o eksiz deryada nasiplenmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Nihavend makamı Türk musikisinin gerçekten hem hüznün en derinine ulaştıran hem de mutluluğun en zirvesine çıkartan o renkli ve güzel makamlarımızdan bir tanesi. Efendim Nihavend sözü aslında Farsçadan bize gelmiş ve aslında Nihavend İran'da bir şehir ismi. Böylece hem de minik minik notlarımızı da
1: Notlarımızda
0: iletelim
1: tabii ki.
0: isterim.
1: Tabii
0: Ve
1: ki.
0: şimdi Osman Nihat Akın'ın sizlerin de ekran başında yine bizlerle birlikte seslendireceğiniz eserlerinden bir tanesi gelecek. Diyeceğiz ki güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, ama onun öncesinde yine sevgili Ahmet'in o eşsiz ve harika melodileriyle bir Nihavend Taksim dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler güzel eşlikleriniz için. Sevgili arkadaşlar, sağ olun.
1: Senin de ağzına sağlık Mineciğim.
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: O uzun rüyaya bizleri ulaştırdın.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi dedik ya, bugün hep sizlerin isteklerinden aslında derlediğimiz bir program. Ve Uğur Gür çok güzel bir güfte yazmış. Ve Yıldırım Gürses de onu öyle güzel bestelemiş ki, diyeceğiz ki her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti, sorma bana o aşkı diyeceğiz.

0: Nasıl sormayalım yahu? Gerçekten bunun hesabını bence sorulmalı.
1: Değil mi? Yani böyle hem de öyle güzel bir sorulmalı eser. Ki
0: gerçekten harika bir yorumdu. Sevgili dostlarımın ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Sevgili Mineciğim ağzına sağlık her zamanki gibi. O naif tınılarınla gerçekten yorumda çok başka bir lezzet yaratıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de bizimle birlikte bu güzel şarkılarda keyifleniyorlardır. Çünkü gerçekten müzik kalple yapılmazsa şu ekranın karşısına geçmiyor.
0: İmkansız herhalde. Bunu pek çok kez tecrübe ettik.
1: Evet.
0: Şimdi benim bir isteğim olacak.
1: Evet.
0: Bir sevgi istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Allah herkese temiz, saf ve güzel sevgileri nasip etsin.
0: Amin. Tüm gönülleri gerçekten. Ama nasıl evet. bir sevgi? Onun tarifini de harikulade yapılmış bu eserde. Yılları durduracak.
1: Güneşi dolduracak.
0: Dünyamı dolduracak.
1: Bir sevgi istiyorum diyecek Ahmet. Sizlere de eşlik etmek düşecek tabii ki.
0: Buyurun dostlar.

0: Ay.
1: Ağzına, gönlüne, ellerine sağlık bu sefer. Gerçekten ben de bir sıfatı daha eklemiş bulunuyorum.
0: Çok
1: tabii
0: teşekkür
1: ki
0: ederim.
1: Seni yakından tanıyan dinleyicilerimiz bu yönünden çok çok daha haberdar ama Mine'nin aynı zamanda da bir sazende oluşu bambaşka da bir pencere açması kendisine ama bunun ben hatırasını bildiğim için çok heyecanlı bir bölüm.
0: Ahmet de şimdi diyecek ki sen benim şarkılarımsın.
1: Evet, buyurunuz efendim.

Evet, kıymetli dostlar. Şimdi yine Nihavend makamının çok sevilen eserlerinden bir tanesi gelecek ve bir Saadettin Öktenay şarkısı gelecek. Diyeceğiz ki Tövbeler Tövbesi. Hadi siz de bizlerle birlikte söyleyin.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Ekranları başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın, kıymetli müzik yolcularının da gönüllerine sağlık. Hakikaten bugün Nihavend şarkılardan ne kadar güzel istekler istenmiş değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir zevk, bu nasıl bir duyuş? Hakikaten Allah seyircinin de böyle kıymetlisini versin hepimize.
1: Çok şanslıyız çünkü gerçekten özenle ve güzellikle o ruhlarının o güzel enerjileriyle bizlere geri dönüş yapıyorlar ve bizler de gerçekten sizler için her hafta acaba ne kadar daha sizi mutlu edebiliriz, o ekranlarınızın başında ne kadar daha keyifle oturup bizleri izleyebilirsiniz diye kafa yoruyoruz değil mi?
0: Hakikaten öyle, hepimiz bizden biri olduk.
1: Evet.
0: Gerçekten. Müzik yolcuları etle tırnak gibi birbirine kaynadı gerçekten. Şimdi tam da o manada harika bir sözlerle bir Erol Sayan bestesi var. Sizden biri diyeceğiz. Biz birbirinden kıymetli virtüöz dostlarımızla birlikte yine sizin gönüllerinize nameler çalacağız. Siz de bakalım o güzel eşliklerinizle bizleri nerelere götüreceksiniz? Keyifle yolculuğumuza devam edeceğiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet, sizden biri dedik. Ben içimden şöyle mırıldanarak söyledim. Eminim yine ekran başında hafif hafif şöyle sallanarak ve ellerinde çaylarıyla bence bizlere eşlik etmişlerdir diyorum.
1: Göreceğiz, değil mi?
0: Evet, çıkışta hemen
1: Hikayelerden,
0: bakacağız.
1: etiketlerden, o güzel paylaşımlarınızdan görüyoruz. Yalnız yanında tatlı tatlı eşlik ettim derken benim kulağım direkt sana kayıyor. Tabii o kadar güzel söylüyorsun ki
0: Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: sağlık senin de Bineciğim,
0: Çok
1: gönlüne
0: çok
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da kıymetli arkadaşlarıma, sevgili Burç'a ve tüm arkadaşlarımıza çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve kıymetli dostlar, yavaş yavaş sanıyorum programımızın sonuna geliyoruz. Ve şimdi İnce Saz grubundan çok sevdiğimiz tatlı bir şarkı var. Aslında bir adıyla Sevda ile hesaplaşılmaz, bir adıyla da aslında Baba Eri diye de
1: Değil
0: geçiyor.
1: mi?
0: Çok güzel ve tatlı bir eser. Yine eşliklerinizin olacağına eminim. Haydi o zaman Cengiz Onural'a ait bu güzel eseri seslendirelim. Buyurun.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu haftada sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzu dolduran kıymetli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Sağ olasınız kıymetli hazırlığımız. Ve ekran başında bizi izleyenlere binlerce teşekkürler. Ayaklarınıza özellikle sağlıklar diyorum. Tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Ve kim diyorum?
1: Kuvvetli alkışlarınızla Azerin geliyor efendim.
0: Çok güzel bir alkışlar.

0: Canım mısın benim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En güzel alkışlarımız lütfen. Evet.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl bir coşku yarattınız stüdyomuzda? Harikasınız, nefesiniz, sesinizler görmesin.
2: Teşekkür ederim, ben de sizi çok
0: şadap
2: görmeye.
0: Ben derim ki, hoş gelmişsiniz, necesiniz?
2: Yaxşıyam, şükür Allah'a. Sizi görmeye de çok şadam. İzleyicilerimize de, yani buraya kadar gelen izleyicilerimize ayaklarınız var olsun deyirəm. Bayraklarımızı burada beraber görmek çok hoştu. Səlahəddin bəylə ikinci dəfədir görüşürük evet, proqramda.
0: Evet. Şərəf verdin,
2: təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram.
1: Təkrar hoş geldiniz diyoruz efendim. Çok ben bir eserle devam edeceğim. Sonrasında evet. Yine sohbetlerimizle, eserlerimizle devam edeceğiz. Güzel bir uzun hava seslendireceğim bir kuple. Peşi sırada Neşet Ertaş Üstad'dan Cahildim Dünyanın Rengine Kandım diyeceğim efendim. Sağ olun.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu tangolaşmış diller ne diyor? Partnerim diyor.
1: Evet, değil mi? Partner. Evet.
0: Neyse. Partnerimle nasılsınız?
1: Gurur duyuyorum. Bugün, onur duyuyorum abiciğim.
0: Ben nasılım canım benim. Sağ ol canım benim. Bugün kalp kalbe karşı ikimiz de yeşil giymişiz. Yani yeşile benzer falan. Evet.
1: Hakikaten öyle.
0: Canımsın benim.
1: İyi ki varsın abiciğim. Çok teşekkür ederim.
0: Bu türküyü çok sevdim. Kalbimi okudun. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağolunuz. Ne mutlu beğendiyseniz.
0: Hemen sizleri Urfa'ya götürmek istiyorum. Ne diyoruz? Ceylan diyoruz.
1: Allah. Haydi evet. Bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Bravo.
1: Canımdan teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben de sizlere alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
2: Binlerce ağzına teşekkürler. Yüreğine sağlık. Sağ Selahattin canım. Abicim, harikasın.
1: Evet.
2: Evet, Azren Hanım, bu eserden özellikle bahsetmek istiyorum aslında. Türkler Geliyor adlı bir çalışmanız var. Bundan biraz bize de bahseder misiniz? Nasıl bir süreç gelişti, nasıl ortaya çıktı ve izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz neler var?
3: Şimdi Türkler Geliyor aslında benim repertuarımda en sevdiğim eserlerden biri oldu. Yıllardır söylüyorum ama böyle diyelim ki stüdyo kaydıyla büyük bir çalışmayla yeni duyurulmaya başladı bu eser benim ifamda. Türkler Geliyor büyük bir bestekar ve ses sənətkarı diyeyim. Yıldırım Gürses'in eseridir. Buradan onun ailəsinə təşəkkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladılar. Ben de bu eseri repertuarıma aldım. Yani izin aldım ailəsindən.
2: Evet,
3: təşəkkür ediyorum. Gerçekten de düşünürüm ki, Türkiye'nin en büyük sənətkarlarından biridir. Yani bir musiqiçi kimi, bir konservatuar, şan eğitimi bitiren bir sənətçi kimi söyleyebilirim ki, Yıldırım Gürses gerçekten de onun eğer sanat yaradıcılığına baksanız, dünyada belki de nadir sanatkarlardan biridir. Ben öyle sanatkarın, tabi dünyasını değişmiş ama bugün de çok tez televizyon kanallarında onun icrası, onun bestelerinin seslenmesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük. Onun eserlerini dinleyende siz bilirsiniz ki o dünya seviyesinde eserler de yazmış, bestelemiş. Türkiye çapında da eserler, yani bunun içinde pop müziği, klasik müzik, Türk sənət musiqisi ve tabii ki Mehteren'in repertuarı.

0: Barında olan birçok eserler Yıldırım Gürses'in eserleridir. Öylece de Türkler Geliyor'un söz yazarı Cengiz Han Mutlu Beyefendi'ye teşekkürümü bildiririm. Onun razılığını aldık. Muhteşem sözlerdi. Biz bugün varıq, yarın yoxuq, ama bizden sonra gelen nesiller de bu sözlere müracaat edecekler.
1: Ve sizin sesinizden dinleyecekler. Olağanüstü inşallah söylemişsiniz.
0: Ve tabii ki Turhan Yüksələr Beyefendi'ye, benim canım abim, evet, onun aranjörlüğü, aranjmanında dinlenilecek bugün buradan. Artık bütün dijital platformlarda da bu eser benim ifamda seslenir. Türkler geliyor diyeceğiz.
1: Haydi bakalım, alkışlarınız Azer'in için efendim.

0: Cansın, cansın. Tekrar rica etsem bir alkış da alabilir miyim?
1: Bravo.
0: Cansınız. Çok teşekkürler.
1: Harikasınız, evet. Harikasınız. Nefesiniz yüreğiniz dert görmesin. Çok güzel olmuş aranjesi de hakikaten. Ellere, emeklere, yüreklere sağ olun.
0: Canım benim, Azerin Hanım. Tabii geçen programda ben sormuştum böyle. Hani çok klasik. Bak ilk olarak soracağım. Müziğe ne zaman başladınız? 5 yaşında başladığınızı biliyorum.
2: Evet, 5 yaşında başladım.
0: Evet.
2: Yani benim başladığım yıllarda Sovyet dönemiydi.
0: Evet.
2: O dönemin kendine has çok iyi tarafları vardı. Ben her zaman bunu söyleyeyim. Eğitim meselesi. O zaman böyle kreşlere giderlerdi, okullara giderlerdi ve yetenekli çocukları arayıp bulurlardı. Yani tanıtmak için insanlara. Beni öyle buldular kreşte. Ben
0: bulmuşlar.
2: Şükür Allah'a diyelim. Yani 5 yaşında ben artık Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda çocuk şarkıları. Bir de o dönemde şimdiki kimi, şimdi çocuklar söylüyor ya depresyondayım falan. O zaman öyle şeyler yok idi. Ha, o zaman çocuk şarkıları söyleyebilirdim. Evet. Vatan şarkıları çocuklar söyleyebilirdi. Yani çocuk şarkılarından başladım. Daha sonra 9 yaşında. Dünyaca çok ünlü, o dönemin dünya çok ünlü cücelerim topluluğu vardı. Azerbaycan'ı, Sovyetler Birliği terkibinde Azerbaycan'ı temsilen solist olarak yurt dışına gidiyorduk. Ve ben de o çocuklardan biriydim, ülkemi temsil edirdim.
0: Tebrikler.
2: Daha sonra yeniden Menekşe Çocuk Korosu'nun solisti olarak devam ettim. Daha sonra da konservatuara gittim. Yani öyle benim hayatım, şükürler olsun Allah ki yani musikiyle yoruldu. Benim evet. Hiç aklımda böyle başka bir meslek yok idi. Yok. Ancak...
0: Ama hayatım nedir biliyor musun? Yaradım yazgı yazmışsa bu sanatçılık veya ses olayı baktığın zaman şey değildir yani doğuştan olacak. Sonradan yemin ederim olmuyor derken
1: öyle.
0: Ben hemen bir Urfa türküsü Abdülkadir Algın kardeşimden aldığımız hareketi güzel bir türkü. Pencereden el eder diyoruz. Evet,
1: haydi bakalım buyurun. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Bravo.
1: Cansın, cansın.
0: Vallahi benim de çok severek dinledim bir eserdi.
1: Azerbaycan dediğimiz selam söyledik. Kerkük'ümüzü unutmadık. Hep buramızda, evet.
0: Öyle muhakkak. Bütün soydaşlarımıza.
1: Bütün soydaşlarımıza.
0: Bütün Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımıza. Hepsine evet. Selam olsun. Selamlarımızı ve sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Evet. Sözü çok uzatmadan hemen ben de isterseniz bir esere giriş yapacağım. Evet, sözü canım. Şahin Kars'a, müziği Kazım Birlik Üstad'a ait efendim.
1: Hadi
0: bizim
1: buyur.
0: Ele bahar geldi diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: teşekkür ediyoruz efendim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ne güzel besteleri var değil mi Kazım Ülük Usta'nın?
1: O ruhuna güzel bir ruh. Evet.

0: Yanındaki gibi ben de sizleri alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet.
1: Dilinize sağlık. Sesinize sağlık. Sağ olun canım benim.

0: Sağ ol, var olasın.
1: Evet, Türk Dünyası'nın çok önemli bir ismini ağırlıyoruz bugün, Azer'in ağırlıyoruz. Bugün de Anadolu topraklarından bir ezgiyle yine dinleyenlerimize, izleyenlerimize hitap edecekler. Afyon'dan güzel bir eser, değil mi?
2: Evet, Karahisar Kalesi diyoruz.
3: Ama bugünü ben özellikle belirtmek istiyorum. Bugün gerçekten çok şanslısınız. Her zaman olmayabiliyor işte, evet.
2: Çok sağ olun.
3: Canımsınız.
1: Sağ olun. Şeref duyuyoruz.
3: Sağ olun.
1: Alkışlarınız Azer'in için efendim.
2: Sağ olun, var olun.
1: Buyurunuz.

0: Canımsın. Hoş.
1: Bravo.
2: Teşekkür ederim. Çok
0: baş
2: sağ olun.
0: Baş tacısın. Canımsın benim. Tekrar geçin hoş mi? Geldin diyorum. Sağ olun. Yok gitmeyin. Çok sağ
2: olun. Gitmeyin mi?
0: Ben anlamadım. Nasıl çabucak geçti? Hemen anonsunu yap ve programımıza veda etmek zorundayız. Değil
1: evet,
0: mi canım?
1: Evet. Çok
0: benim?
1: Hızlı geçmedi evet. mi? Keyif aldık mı? Akşamımız güzel geçti mi? Sağ olunuz. Sizler stüdyomuza, ekranların başındaki misafirlerimiz, sizler de ekranlarınıza hoş geldiniz. Haftaya tekrar sizleri burada bekliyor olacağız efendim.
0: Türkü deryasına bekliyoruz.
2: Evet. Teşekkür ederim bir daha davetiniz için. Orkestramıza teşekkür evet. ederim. Evet. Gelen ayaklarınız var olsun. Televizyon karşısında da bizi izleyenlere de selam ve saygılarımızı yollayalım.
1: Çok evet, teşekkür ederiz. Şeref duyduk. Sağ olasın.
0: Evet.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ama ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer dizim, yaralım, gel, gel.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Büyük Üstad Mehmet Akatay. Efendim, müziğin kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel, yine çok özel bir konumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukancığım. Hoş geldin.
1: İşte böyle.
0: Doğukan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğünde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukan'cığım neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok, evet. Pardon, en son bir...
2: Senin gösterine geldim.
0: Benim gösterimde görüştük. Evet.
2: Evet abi, evet. Çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum. Kutluyorum da.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güldürdün mü?
2: Çok güldürdün.
0: Aman çok iyi.
2: Evet. güzeldi. Çok,
0: çok teşekkür ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi.
2: Estağfurullah.
0: Yani, olur mu abi? Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol abi.
0: Çok güzel şarkılar hazırladın.
2: Evet.

0: Bakıyorum repertuarına hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
1: Öyle oldu abi.
0: Böyle bir seviyorsun.
1: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
0: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine
1: Türk
0: olan
1: halk
0: ilgin.
1: müziği var.
0: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri sevmek
1: Tabii.
0: ya da aşina olmak mümkün değil ama.
1: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle.
0: Öyle
1: Kulağım
0: büyüdün.
1: hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
0: Bunu bilmiyorum.
1: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip
0: Çok
1: falan
0: güzel.
1: yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi, güzel.
0: Ya sen
1: Öyle.
0: yaparsın da güzel olmaz mı?
1: Eyvallah abi, sağ ol.
0: Hakikaten o
1: O
0: kadar işinde
1: senin güzel kalbin.
0: ciddisin. Estağfurullah, gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın. Yani
1: Teşekkür
0: bunlar
1: ederim.
0: çok önemli
1: Sağ ol.
0: şeyler. Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
1: Ha, eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Şimdi ben hep söylüyorum. Türk müziği, yani Doğu müziği, bizim bu toprakların müziği.
1: Evet.
0: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım, yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın, asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen de niye bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
1: Kesinlikle.
0: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar, abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz? Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum, yani kimin öğrencisi olduğun çok önemli olmakla
1: Evet.
0: beraber konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bu tiyatroda da böyle
1: Tiyatroda
0: zannediyorum.
1: da böyle. Evet.
0: Yani orada sohbetindeki iki, değil mi, kelam
1: Ya
0: bir...
1: sadece konservatuvarda değil, aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu gör, mesela usta en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
0: Tabii.
1: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
0: Değil mi?
1: Onu ben onda mesela,
0: Bunu not alıyorum.
1: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
0: Değildir,
1: değildir.
0: evet.
1: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz tabii.
0: Topluyorum. Sohbete devam edeceğiz
1: Tabii.
0: ama hadi bir şarkı diyelim.
1: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir
1: Şimdi
0: film?
1: geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye o iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi, kanalımız yani. Halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması
0: Evet.
1: falan benim için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia başka, bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takı merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok güzel bir broş düşündüm abi.
0: Aha,
1: Şimdi
0: tamam. Ya boşuna sormuyorum. Ya
1: ceketimle.
0: valla çok bak,
1: Bak
0: doğa
1: bu
0: geliştirdiniz.
1: yüzük de benim markamın
0: Çok güzel,
1: yüzüğü.
0: o dikkatimi
1: Evet.
0: çekti. Çok
1: Ondan
0: güzel, çok
1: sonra.
0: güzel.
1: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
0: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
1: Ha
0: kadarıyla.
1: evet, Söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi,
0: Ya ben ondan
1: diyaloğu
0: çok
1: söylemiştim.
0: etkilenmiştim ama ben biliyor musun önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri doğal, yani çok o kadar doğal
1: Evet,
0: yaklaşık.
1: o
0: Ben
1: aşkından ölen birinin sözü aslında yani.
0: öyle mi
1: Tabii.
0: dedi? Ama
1: Ben
0: çok iyi
1: seni değil,
0: yansıttı
1: senin
0: bizi.
1: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
0: Evet
1: gibi.
0: ama ben çok güzel, yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. O baya yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
0: Değil mi?
1: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
0: Çok
1: söyler
0: güzel ya.
1: misin diye.
0: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Eyvallah, tamam.

0: Sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet. Kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim, çok
0: Yani kıskanmak tabii şey anlamında
1: içimde
0: söylemiyorum.
1: bile hani
0: Evet.
1: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Hani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
0: Kendini kabul
1: bir cız
0: ettiremiyorum.
1: eder ya, bir
0: Evet,
1: şey olur.
0: evet.
1: Hani bir şey, o
0: Evet.
1: kıskançlıktır aslında o. Şey, çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
0: Geçen gün
1: kıskanabilirim.
0: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda bilmiyorum. Dedim ki sazını iyi, çok iyi çalması birini beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana ben
1: Evet.
0: ondan çok etkilenmişimdir dedi mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
1: Herkes doğuya
0: olmuyor.
1: basıyor ama o bir başka
0: O başka
1: basıyor
0: bir do, evet.
1: gibi.
0: Bak mesela kendime de şaka
1: Evet.
0: yapıyorum.
1: Her
0: Şimdi sana bir şey
1: zaman abi.
0: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
1: Çok severim.
0: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
1: Yıllarca o kanunu dinledim.
0: Gerçekten mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Bak
1: Açıp
0: gerçekten
1: dinledim.
0: mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki sen o musun dediler. Evet benim dedim. Meğer şaka yapıyormuş.
1: Abi hatta hani sen beni tanımadan önce ben seni tanıyordum zaten.
0: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Evet, yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü kanunu da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor, biliyor musun?
0: Vallahi çok
1: Valla
0: teşekkür ederim.
1: gerçekten. O
0: Çok
1: yüzden
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: hani oradan hayranım yani.
0: Aa, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: Bunu
0: için
1: da
0: bir şey
1: ilk defa
0: çalayım.
1: söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda hani bu da burada kayıt altında
0: Aa, çok teşekkür
1: mesela.
0: ederim. O zaman senin için bir şey çalayım.
1: Olur abi.
0: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun? Ya
1: Ellerine
0: tabii
1: sağlık.
0: mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
1: Evet.
0: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
1: Neyinde Kutsi Bey çalmıştı?
0: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. O
1: Evet.
0: filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kaan Hakan görüyoruz ama birçok
1: Evet.
0: sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
1: Aa, çok
0: Müzik
1: şahane.
0: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerim de vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni. Dedi ki film çok beğenildi. Özellikle müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm, dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle, ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardır
1: Kadın
0: yani.
1: şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi Hakan
0: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın doğru söylüyorsun ama yani hakikaten ama anlamıştır herhalde tuşların benim olacağını. Herhalde anladı. Harika adamsın ya. Güzel.
1: Ya
0: Abi.
1: kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
0: Evet. Kanun.
1: Çok.
0: Ya kanun çok tehlikeli bir saz. Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz. Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım. Ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor. Biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın
1: Tabii.
0: diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı
1: Hadi
0: söyleyelim.
1: söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah
1: herkese.
0: mutlu günler, sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sevgilerle.

0: Vatanın tarihini sınırdaki taşa sor. Az bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor.
1: Türkülerin, ezgilerin peşine düşüp çıktık Anadolu yollarına. Kültürümüzün parmak izlerini derleyelim, toplayalım, bize miras kalanı bizden sonraya aktaralım istedik. Ve geldik Palandöken Dağı'nın eteklerine. Bakalım Dadaşlar Diyarı Erzurum'da hangi türküler yakılmış, sazın sözün ustaları ne anlatmış, neler söylemiş. Anadolu madem ki türkü dolu, yolumuz açık olsun. Bu kutlu miras hak sahiplerini bulsun.
2: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1925'te başlayan kurumsal Türk halk müziği derlemelerine 1969'da artık ara verilmiş, yaklaşık 50 yıldır yapılmayan bir derleme çalışmasına TRT olarak başlamış oluyoruz. 2 yıl içerisinde tüm illerimizi en azından kaba olarak derlemeyi tasarlıyoruz. TRT repertuarında 5-6 bin kayıtlı türkümüz var. Türkiye'de şu anda söylenen türkü sayısı yüz binleri bulacak.
3: Bu derleme çalışmalarıyla birlikte aslında notayı alıp TRT repertuarına katmış olacağız. Bizden sonraki kuşaklara da çok kıymetli bir eser bırakmış olacağız.
4: Dolayısıyla bir kültür envanteri, kültür arşivi oluşturuluyor şu anda. Bu projenin yapılması müzikle ilgili çalışan insanlara da bir örnek olacaktır ve proje üreteceklerdir. Bu açıdan da çok önemli.
1: İlk durağımız Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Yayladağ Köyü. Aşıklık geleneğinin yaşadığı bu şehirde bir aşığın meclisinde bulunmasak, sazından sözünden feyz almasak elbette olmazdı.
5: Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
5: Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu köy benim doğup büyüdüğüm köy. Yani 1970'e kadar bu köyde yaşadım. 70'ten sonra Erzurum'a gittim. İşte o zaman büyük üstadlarla tanışma fırsatı buldum. Mevlid Esyaniler, Reyhaniler, Mustafa Ruhaniler. Nefsim meş

0: cebine muvaffık eyle diyor. Kuru deva ile sultanlık etme. Hükmün ne kadarsa o kadar söyle. Nefer rütbesinde sultanlık etme. Ya sen nefersin, niye sultanlık yapıyorsun? Şimdi bu işin anayasası edep ve adab. Arif-i Billah diyor ki, cihanı dolandım, ilmi eyledim talep. İlim çoğu geride kalmış, illa edep. İlla
1: İlla
0: edep.
1: edep.
0: 20 yıl o ustaların yanında ben saz elime alıp türkü söylemedim. 20 yıl birebir onları dikkatle dinledim. Şimdi bu bizim 5000 yıllık bir ecdat kültürümüz. Gönül ister ki bu yaşasın.
1: Sağ olasınız, var olasınız, yaşatırsınız bu kültürü ki
0: İnşallah.
1: yani ülkemizde bu gönül birliğini sağlayan önemli mihenk taşlarındansınız siz.
0: Allah razı
1: Tabii.
0: olsun.
1: Aşığın sazını verelim eline.

0: Babanız Erzurumlu Aşık Gülhani, dayınız Aşık Sıtkı Eminoğlu'ysa onların sözüyle sazı en kıymetli hazinenizdir. Şahin Sarıgül bu mirası üniversitede aldığı müzik eğitimiyle harmanlamış ve kendi yolunu çizmiş. O kendini aşık olarak görmüyor. Aşık olmak için aşık gönüllü olmak gerektiğine inanıyor.
1: 11 yaşta bağlamayla tanıştım. Tabii babamın ozan olması sebebiyle. Bağlamanın yanı sıra bir de Aşıklar Kahvesi'nde aşıklarına hemhal oldu. Babam ve babam gibi büyük ustaları tanıdı. Babam 10 yaşında annesini kaybetmiş. Yani içi biraz dertte dolmuş. Ustalar daha iyi bilirler. Aşık Reyhan Usta'nın çok güzel bir lafı vardır. Aşığın ustası derttir. Yani dertli olmayan bir insan aşık olamaz. Babamdan size şöyle bir örnek vereyim. İşte geldim, gidiyorum iyi dünya. Hele eğlen, sana bir çift sözüm var.

Asır kaydoldum nerede künye. Yazılan fermana bir çift sözüm.

0: Bugünkü çalışmanın sonucunda bir müzisyen olarak şunu düşünüyorum. Çok anlamlı ve içerisinde önemli hikayelerin bulunduğu, halkın yaşamış olduğu bütün her şeyin içerisinde bulunduğu 12 tane eser derledik. Bu 12 eseri de sanırım yakın bir süre içerisinde notaya alacağız değil mi hocam?
1: Evet. Çok güzel bir gündü. Muvaffak olduk diye düşünüyorum. Erzurum Milli Aşıklık geleneğinde türkü üretimi açısından çok önemli. Hala üretim devam ediyor. Bunu gördük.
2: Evet. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nu ben yıllardır dinliyorum. Birçok türküsünü duymamıştım. Bu vesileyle, derleme vesilesiyle de burada duymuş oldum. Ben çok yoruldum ama çok büyük zevk aldım. Çok mutlu oldum.
3: Evet. Erzurum'da derleme yaparken merkezden epey uzaklaşıp Hınıs'a gittik. Hınıs 150 kilometre güneyde ve Muş'a komşu bir ilçe. Acaba buradaki ezgiler, halk oyunları, enstrümanlar merkezden farklı mı derken öğrendik ki Hınıs halk oyunlarında davul yanına klarnet istermiş. Madem klarnet önemli, biz de üzerimize düşeni yaptık, bu işe yıllarını vermiş ustayı bulduk. Çetin Parlak klarnet çalmayı 20 yaşındayken Ankara'da Körler Okulu'nda öğrenmiş ve Hınıs'ın ezgilerine nefesiyle ses vermiş.
2: Namını İstanbul'dan duymuş arkadaşlar, kalkmışlar gelmişler burada.
4: Ben İstanbul'da düğünlerde çalmışım, hep tanıyorlar.
5: Çetin abi, girişi çalıyorsun. Hı-hı. Ağır bar, yani kısa kısa senin.
4: Tabii tabii. Sen parola ver, sen parola ver. Kasım, beni dinle, ben ne çalıyorsam ne çalıyorum.
6: Sen çal, ben ondan sonra gireceğim.

30 yıl çaldım. Hırs o folklor ekipleri, ondan sonra başka değişiklik makamlar. Onlar ne istiyorlarsa onları çalıyoruz. Erdem Veresi çalamıyorum. O zurna ile olur, kırantal ederdi, değil.

0: oyunu davul zurnayla oynuyorlar değil mi?
1: Tabii. Normalde bizim hep klarnet.
2: Hep klarnet. Çetin abi yaşlandığı için.
0: Yaşlandığı için.
3: Erzurum'un halk oyunları bizimle hiç bağdaşmıyor yani. Bizim oyunlar kendimize ait olduğu için ben de tamamını bilmiyorum yani. Hınıs çok göç verdiği için hınıslı kalmadı yani. Köyden şehire yerleşim oldu. Kültürde kayboldu yani. Folklorumuz Doğu, Güneydoğu, Kafkasların birleşiminden oluşan oyunlar yani.
4: Yar kuşta. Bizde evet. Rakuşta olarak değiştirmişler ismini. Onlar çift ellere vurur dönerler. Evet. Bizim tek elle.

0: Tam da hayal ettiğimiz gibi bir şeyi yakaladık. Oyunların adına bar diyorlar. İsimler bar. Ama oyunlardaki figürler daha yumuşamış. Halaya daha benzemiş. Ama figürlerin sertliklerindeki barlık sertliği yine de kendisini korumuş.
1: Rakoşta adlı oyunumuzda aslında birbiriyle güç gösterisi yapıyorlar ama birbirlerini incitmeden. Aslında ben güçlüyüm ifadesiyle birbirlerinin ellerini vurarak burada bir figür bize gösterdiler. İnanılmaz bir estetiği olan bir oyun.
2: Derleme çalışmasında türkülerimizin varlığını ve devam ettiğini, kültürel değişimin fazla olmadığını gördük. Yine bunun yanı sıra enstrüman bakımından maalesef klarnet gibi yöreye katkı sağlayan, oyunlu türlerde icrası bulunan enstrümanlarda bir kültürel kaybın söz konusu olduğuna şahit olduk.
3: Erzurum'da dini musiki örneklerini de kayda aldık. Bu tarz içinde tekke müziğinin önemli bir yeri var. Halk müziğindeki aşıkların yerini tekke müziğinde gazelhanlar alıyor. Bu kez derleme çalışması için biz ev sahibi olduk. Gazelhanlar ve üstad bir kaynak kişiyi Erzurum Radyosu'nda misafir ettik.
1: Ne okuyacaksınız sonrası?
2: Sözler kimin? Alvarlı efendim.
4: Müzikle ilgimiz ne zaman başladı böyle?
5: Küçük yaşlarda hocam.
4: Nerede?
5: Köyde dergahımız vardı. Dergahlara gidiyorduk.
4: Evet.
5: Oralardan bir yani heves esinleme oldu. Öyle devam ettik.
2: Vehbi Efe'nin dergahında.
5: Vehbi Efe'nin dergahında.
2: Alvarlı Efe'nin kardeşi.
4: Başka enstrüman çalabiliyor musunuz? Var mı yani saz, bağlama?
5: Yok. Başka bir enstrüman.
4: Sadece?
5: Sadece.
4: Köyünüzde, yörenizde ne deniyor?
5: Daire.
4: Daire.
5: Daire diyoruz.
4: Daire ve tef değil mi?

0: anonim yazıyoruz dolayısıyla. Tamam. Uzun hava.
1: Münik Şeyh'im Rasim Baba benim, Evliyaullah'tan. 33 yaşında dizinin dibine oturdum. Kebapçı Deli Hafizime daireyi verin dedi. Ben de aldım daireyi, konuştum. Kendim hafızım.
2: Eyvallah.
1: Daire insanın meşkidir yani. Eşk olmamış meşk olmaz. Gönülden gelen bir duygu paşam. Bir de karşımdaki insanlar, dinleyenler hoş olduğumu, ben iyice muhabbet alıyorum, daha güzel söylüyorum.

0: Belki de Niksar'da kalır önümüz, Erzurum'a götürmeye geç kaldın.
1: Ağzına
2: Bunu
1: sağlık.
2: nereden duymuştun abi sen?
3: Niksar'da bir şeyden, Karadeniz'den geliyoruz.
2: Yıl neydi?
3: Yani herhalde 90'lı yıllardaydı.
0: Bir tel çektim Yemen'de dağdaşıma. Tez yetişsin musallada naşıma.
1: Türkülerle muhabbet ne zaman başladı?
3: Türkülerle muhabbet çok küçük yaşlarda başladı. Benim babam bu Erzurum yöresinde veyahut da Türkiye'ye mal olmuş tasavvuf musikisinin büyüklerinden Alvarlı Muhammed Lütfü Kaddesi Sırrı Efendi Hazretlerinin birinci derecede gazel hani babam. Türk halk müziğiyle uğraşan derneklerle. Hem folklorun, yani Türk halk müziğinin şeyini, Türk folklorunun hem Erzurum barlarının
1: müziklerini
3: hem türkülerin tabii
1: biliyordunuz,
3: eğitimini,
1: öğrendiniz de.
3: çalışmasını
1: Ha, halk oyunu da oynadınız, barları da
3: tabii.
1: oynadınız.
2: TRT repertuarında 5 tane türküye de kaynaklık yapmış Erzurum yöresine
1: Beş
2: ait. Evet, 5 türkü ve
1: türkünün
2: halihazırda şu an repertuar kuruluna gönderilmiş yine 10 tane yakın eseri var. Raci Alkır'la çocuk
3: kaynakçısı.
2: yaşlarda beraber hukukları da var.
3: Evet. Aynı mahalleliyiz yani. Mahalle arkadaşları, abi kardeşlik. Bu şeyde de ustalık, çıraklık gibi bir şey işte.
1: Evet abicim, o zaman bu türkü örneklerinden senden dinleyelim artık. Bizim daha çok da pek fazla aşina olmadığımız türküleri dinleyelim.
0: Ben de bu dünyaya geldim geleli, benim vücudum mezhar.

0: Bugün yaptığımız değerlemelerde tekke müziğinin örneklerini dinledik. Türkiye'nin hemen her yerinde rastlayacağımız örnekler değildi. Nadide örnekler olması bizim için çok önemliydi.
1: Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri'nin yadsınamaz bir katkısının olduğunu gördük. Yine dini musikinin icra edildiği dergahlarda halk edebiyatının önemli temsilcilerinden yine Erzurum Nemra, Aşık Sümani, Bayburtlu Zihni gibi isimlerin de eserlerinin seslendirildiğini de öğrendik ve bunlar

0: Bunlardan da yaklaşık 3-4 tane derleme şansımız oldu. Bu da günün en önemli kazanımlarından biriydi.
1: Bir dergahta yetişen gazelhanlarımız Oturak Makamı, Tatyana Makamı ve Zikir Makamı adı altında eserler verdiler bizlere. En önemli unsurlardan bir tanesi hiçbir enstrümandan ses almadan sadece bir ritim aletiyle eserlerini seslendirmeleriydi.
2: Arkadaşlar diyarına hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Merhabalar. Merhaba.
4: Şampiyon ekip bu mu abi?
0: Evet, şampiyon ekibimiz bu.
4: Derneklerden bir şampiyon yoksa şey
2: kulüpler arası. Türkiye Halk Oyunları Federasyon kulüpler arası.
4: Size ayrıca tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ya bu güzel ekibi biz de görüntülemek istiyoruz.
5: El ele kol kola omuz omuzadır barlar. Birliğin beraberliğin simgesidir. Oynayanlar çevik, ağırbaşlı ve gururludur. Dadaşın sevgisini, saygısını, hoşgörüsünü yansıtır. Davulla Zurna'nın kahramanlığa yazdığı destanı izlersiniz.
2: Kendin oynadığın zaman ödül almak farklı bir duygu. Bir de senin öğrettiğin öğrencinin orada birinci olması, o tabii tartışılmaz bir duygu. Onlar oynadıkları zaman insanın gözleri doluyor. Usta çırak, imalathanesi diyelim.

0: barın oluşumunda halkın tarihi sıkıntıları vardır, coğrafi yapısı vardır, iklimi vardır. Eski zamanlarda yaşadığı o çetin tarihi olayları el ele tutuşarak biz varız, biz güçlüyüzü hissettirir bizlere.
1: Birçok alanla ilgili araştırmacı, uzman ve bilim adamları da Erzurum barlarını sadece bir oyun değil, adeta bir şamani ayin olarak değerlendirirler.

0: Düğün dediğin eğlencesiz olmaz. Zaman değişse de gelenek görenek devam etmeli miras yaşamada. Erzurum'a özgü düğün geleneklerinden biri var şimdi sırada. Bu eğlenceye kısır gecesi deniyor ve damat evinde erkekler arasında yapılıyor. Misafirler seyirlik oyunlarla, oturak havalarıyla eğleniyor, çalıp söylüyorlar.
1: Tamam, hele
2: bugün ne de?
3: Terem sesi de sese
1: bağırtan. O değil, bizim söz değil.
4: O zaman sizin kim?
1: Bizimki farklı.
2: Öyle mi?
5: Yok, aynı koruzdan da şey, aynı koruz. Melodi farklı.
2: Melodi farklıysa o önemli.

0: dedelerimden gelen bir sanat, 15 yıla dayalı bir süredir Erzurum'un ezgilerini, müziklerini biraz da kendi bestelerimle beraber icra etmeye çalışıyorum. Kültürümüzü Türkiye'nin 81 vilayeti içerisinde de farklı illerde de icra ederek devam ettirmeyi düşünüyorum ve devam ediyoruz.
1: Bizde Gırnata değil de Gırnata yani genelde Elazığ yöresine ait. Bizde Granata deriz. Klarnet de değil yani. Granata. Erzurum tabiriyle.

Tabii ki bizden önceki ustalarımız, abilerimiz hep merhum oldular, rahmetli oldular. Kala kala yani Erzurum'da böyle benim gibi 2-3 tane arkadaşımız kaldı.

0: Erzurum'un Kızıl Geceleri'nde dinleyenlerle ortak icra edilen türkü örneklerini hep beraber dinledik. Bunlar da Erzurum'un genel musiki karakterini yansıtan hem melodi hem de ritmik unsurları kapsadığını gördük ve üretimin devam ettiğine de şahit olduk.
1: Türkülerin, ezgilerin izinde Erzurumlular çalıp söyledi, oynayıp anlattı, biz de kaydettik.
2: Tam yedi bölgeden yedi renk örnek.
1: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür ezenimizde artık. Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır Peşrev çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz

0: memleketimi hatırlatıyor.
1: Mardin kapışan olur lele lele lele lele canım.
0: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır Peşin çalınır?
2: Konser gibi oturak alemin bir fasıllarda çalınan bir şey üzerine eserler icra edilir.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan, Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Serkan Arvaylar karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım. Dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer güzelim, yaralım,
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyorum.
3: Mardin tatlı şen olur, lele, lele, lele, lele canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Doğada Türkülerle ekibi bu kez Orta Karadeniz'e doğru yol alacak.
1: Şu anda Vezir Köprü'nün Şahin Kaya Kanyonu var. Onun üst tarafında, çıkış tarafında, durağan tarafındayız. Burada Baraj Gölü kenarında kamp yapacağız. Oraya doğru ilerliyoruz, barajın kenarına.
0: Hedeflerinde Samsun'un Vezir Köprü ilçesine yakın Vezir Suyu Tabiat Parkı var. Burası doğa severlerin olduğu kadar macera severlerin de ilgi odağı. Baraj mevkiinde, kanyona da yakın bir yerde, çam ağaçlarının arasında kamplarını kurdular. Programın konukları Lavinia ve kemane sanatçısı Onur, ilk kamp tecrübelerini yaşayacakları için çok heyecanlıydılar. Kamp kurulurken ekip beklenmedik bir olay yaşadı. Karavanlardan biri bir anda göle doğru kaymaya başladı. Ve ardından herkes el birliğiyle karavanı durdurdu. Macera bununla bitmedi. Karadeniz'in hırçın rüzgarında çadır kurmak hiç de kolay olmadı. Macerası bol kamp başlangıcı herkesi öyle acıktırdı ki akşam yemeği sabırsızlıkla beklendi.

0: Yemeklerimizi yiyelim artık. Lavanya sen servisimizi yaparsan.
1: Tabii.
0: Yavaş yavaş Ömer abi yorulduk ya.
2: Çok yorulduk.
0: Ama güzel bir ortam oldu. Lavanya'yla tanıştım. Normalde öğretmenlik yapıyor. Rehber öğretmen ama sağ olsun işte bizim müzik çalışmalarımızda, korolarda, amatör korolarda da yer alıyor. Biraz aslında tarzı böyle pop, özgün falan ama türküler de güzel olur.
2: Bir kaşık daha alabilir miyim?
1: Tabii.
2: Sabahtan beri aç.
0: Ondan sonra bizim Onurcuğum yine tanıştın. Detayını vereyim. Maraşlıdır kendisi. Müzik öğretmeni. Çok Ankara'da. Çok güzel kemane çalar.
2: Bakacağız ilerleyen saatlerde. İnşallah dinleyeceğiz, müzik yapacağız.
0: Evet, evet.
2: Ben size güzel bir bulgur pilavı da yaptım. İsteyen onun yanına alabilir.
1: Şunu bana uzatabilir misin?
0: Bu coğrafyayı sen daha iyi biliyorsun. Memleketine yakın senin.
2: Burası Vezir Köprü. İlçesinin Vezir Su diye bir mesire alanı. Bu arkamızdaki göl de Baraj Gölü. Şahin Kaya Kanyonu var ileride. Onun çıkışı oluyor. Yani durağına doğru bir kısmında, bir ucunda kamp yaptık. Biraz eğimli arazide kamp yaptık. Niye diyeceksin? Bu gölün kenarında başka böyle bakir bir yer yok. Yoksa bir kamping gibi işte Vezir Su gibi bir kamping alanının içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ben onu hoşuma gitmiyor, sevmiyor. Direkt natürel doğayla iç içe olmak için burayı seçtim. Hem bir iyiliği var, ona da katlanacağız.
0: Yalnız biraz çevre kirli, biz yarın burada biraz temizlik yapacağız gibi görünüyor.
2: Zaten bayağı bir kirli. Bu da bizim sloganımız var, doğada ayak izinden başka bir iz bırakma. Evet, burada maalesef her şeyi bırakmışlar maalesef. İnsanlarımız. Biz sabahleyin temizleriz inşallah, temiz bırakırız. Hatta nasıl olmuş yemek?
0: Çok güzel.
1: Çok güzel, ellerinize sağlık.
3: Sağ çok güzel olmuş, elinize sağlık.
0: Çok hava, rüzgar güzel olursa şey yani, rüzgar dinlerse, hava güzel olursa. Bittikten sonra biraz da çalar söyleriz. Ya nasıl bir tehlike atlattık Ömer abi bugün.
2: Sorma.
0: Ya.
2: Çok kötüydü.
0: Vallahi Allah korudu ya.
2: Bir tonluk karavan kendi aşağıya gitti Mustafa. Gördün olayı.
0: Lavinia görmedi. Sen uzaktaydın biraz.
1: Uzaktaydım evet.
0: Şöyle oldu. Gördüm. El frenini çekmiş ama el freni tutmadı. Karavan aşağı doğru gitti. Tutun, tutun diye be göle gidecek karavan. Ömer abi nasıl bir refleksle burnunu, çeyini çevirdiyse.
2: Nasıl ama?
0: O çok ilginç bir refleks. Çünkü asılmayla tutamazsınız bir ton.
1: Evet, o anda bile düşünemezsin yani.
0: Evet, çok büyük bir tehlike attık. Bunu
2: refleksle beraber toparladık olayı da Allah'tan kurtardık. Şimdilik sağlam aldık ama gene de Lavinia sen akşam dikkat et. O her an göle gidebilir. Onu sağlama zaten bağlayalım istersen senin karavanı.
1: Ben buraya gerçekten karavanda uyuma hayaliyle geldim ama bu beni şimdi biraz düşündürüyor. Sabah kendimi gölün ortasında
2: bırakmaktan korkuyorum. Sen gene düşüne uyursun. Sıkıntı olmaz.
4: Lavinia ve Onur sahilde güneşin batışını seyretmeye hazırlanırken küçük doğa dostumuz da manzaranın keyfini onlarla birlikte çıkartmak istedi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ışıltısı eşliğinde sıra geldi türkü söylemeye.

0: Ağzınıza sağlık arkadaşlar.
1: Benim yorgunluğunu çıkarttı.
0: Eyvallah.
2: Hiç şüphe yok ki günün en keyifli anları ateş başındaki türkünün tınısıyla yaşandı. Kamp sabahı kuş cıvıltıları eşliğinde uyandı ekibimiz. Kahvaltı öncesinde doğa yürüyüşü yapmak yerine hep birlikte çevre temizliğine koyuldular. Şimdi kahvaltı zamanı.
3: Günaydın arkadaşlar.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Nasıl geçti geceniz? Rahat mıydınız?
5: Evet, gayet güzel geçti benim gecem.
6: Nasıl güzel geçti? Hiç korkmadın mı?
5: Korktum İlk biraz. Defa. Tamam, korktum.
6: Bunları söyle. Evet.
3: Nasıl korktun? Neden korktun ya?
5: Korktum. Şu ileride bir ışık yanıp söndüğünü gördüm. O kaldı aklımda.
3: Orada ev vardı galiba öyle bir.
5: Çok fazla korku filmi izlerim ben. Onların etkisinde de kalarak.
3: Ormanda falan diyorsun evet, yalnız. Evet. Ama burada biz milli parklar içerisindeyiz biliyorsun. Evet. Güvenli bir bölgedeyiz. Ömer abi sen rahat yattın mı?
6: Gayet rahat yattım. Dinç kalktım. Şu anda size Samsun'un meşhur Çakallı Melemini'ni yapacak şekilde geldim.
3: Evet.
6: Bunun özelliği. Bundan da bahsedeyim. Madem Samsun'dayız. Çakallı diye bir mevki var Samsun'un girişinde. 30 kilometre girişinde. Orada bu melemen meşhur olmuş. Bunun özelliği. Yumurtanın beyazı yok ve kaşar koyuluyor. Öne çıkan özellikleri bunlar. Şimdi ben size bu sabah ondan yapacağım. Onur, ben bu melemeni yaparken sen bana bir eşlik etsene kemanenle.
4: Tabii
6: çok
4: abi.
6: Güzel olur. Bak bu manzarada 10 numara.
4: Hemen alıp geliyorum.
3: Daha önceleri biz ona kapak kemane derdik. Kabaktan yapıldığı için.
6: Öyle mi?
3: Tabii. Sonra şey başladı. Ağaçtan yapmaya başlanınca kapak şeyini kaldırdık. Yani sadece kabaktan olmuyor. Ağaçtan da olduğu için sadece kemane demeye başladık. Tanıştın ya yolda gelirken Ali ile. Ali bizim öğrencimizdi gençlik korosunda TRT'de. Daha sonraları geliştirdi kendisini. Ankara'da yaşıyordu. Ancak tabii bu işler biraz bugün var yarın yok misali. Ali de bunu gördü herhalde. Köyüne döndü.
6: Çorum'a.
3: Çorum'a köyüne döndü. Babasının tarlasında işte bir ahır yaptılar. Birkaç hayvanla hayvancılığa başladı. Bir inek, iki inek.

0: derken 45 tane şu anda ineği varmış Ali'nin.
1: Yani özendiğim arkadaşa, hakikaten takdir edecek bir arkadaş. Hatta başka bir şey de söyledi. Bu yeni atadan, dededen gelen tohum ekip de
0: evet,
1: ürün alma değil diyor. İtalya'dan çim tohumu getirmiş.

0: Değil mi?
1: Evet hocam.
0: Senin kemane kabaktan mı, ağaçtan mı?
1: Kabaktan ama bir ağaç formunda diyebiliriz. Güçlendirilmiş.
0: Kabağı da güçlendirip yapıyorlar.
1: Tabii.
0: Su kabağı bildiğimiz değil mi?
1: Su kabağı, evet. Evet.
0: Orijinali su kabağıdır da diyorum ki sen yokken öyle konuştuk. Artık ağaçtan da yapıldığı için direkt kemane diyoruz. Kaba kemane demiyoruz.
1: Evet yani dut bağlama demiyoruz. Kemane diyorum açıkçası.
2: Onur, senin gecen nasıl geçti?
1: Ben çok rahat uyudum abi.
2: Senin kamp tecrüben var mı?
1: Yok.
2: Daha önce ilk defa mı yattın?
1: Yani sayılır.
2: Rahat uyudun?
1: Çok rahat, 7 saat falan uyudum. Herkes az uyudu galiba.
2: Ya Mustafa işte böyle. Yeter daha
0: sabah 6'da kalktım. Ömer abi 6.30-7'de kalktı.
2: Normal insan taşın üstünde, bazı insanlar pardon taşın üstünde uyuyor. Bu da o arkadaşlardan galiba.
0: Kampçı
2: yoksa
0: olur.
2: Uyumaması lazım.
0: Kampçı olur o zaman. Taşın üstünde uyuyorsa kampçı olabilirsin.
2: Olur, potansiyeli var.
1: Var mı?
2: Var var.
1: O zaman
2: yetiştireceğiz. Senin...
1: Aramıza katılabilir miyim artık yani?
0: Tabii, zevkle.
3: Onur'u bilmem ama benden biraz zor gibi hocam.
2: Senden biraz zor gibi.
0: Ya tabii, doğada biraz zorluklar var. O zorlukları biz göğüslüyoruz ama herkes yapmayabilir, tercih etmeyebilir tabii. Ancak doğayı sev, doğayı koru bu sloganı devam ettirebiliriz. Her yerde değil mi? Yani sonuçta biz de burada biraz mesaj vermek için varız. İşte çöp topladık sabah, buralar tabii... Malum her yeri çöp olarak bırakıyoruz ya, gittiğimiz yerde bütün her şeylerimizi. Biz sabah bayağı bir mıntıka temizliği yaptık. Hayvanı koru, doğayı koru, ağacı koru. Bunlar önemli şeyler.
2: Mustafa, kamp nedir? Konforundan ödün vermek demektir.
0: Konforundan ödün.
2: Şehirindeki yatağını, oradaki yemek alışkanlıklarını, ne bileyim oradaki hijyen alışkanlıklarını kampa getiremiyorsun. Burada akışına bırakıyorsun.
4: Bol domatesli ve kaşar peynirli çakallı menemeni yemek maharet gerektirse de ekip görevi başarıyla tamamladı.

0: Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında kanyonlar hatırı sayılır bir yere sahiptir. İşte onların en ünlülerinden biri Şahinkaya Kanyonu, Doğada Türkülerle ekibini ağırlıyor şimdi. Kızılırmak'ın turkuaz sularında, keyifli bir tekne gezintisinde kuş gözlemcisi Özden de onlara eşlik ediyor.
1: Özden ne haber?
2: İyi, Emre, sen nasılsın?
1: İyi, sağ ol. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Buraya gelmişken seni aradık. Kuş gözlemcilerinden, Şahinkaya Kanyonu'ndaki tecrübelerinden faydalanmak istedik. Burada ne tür kuşlar oluyor?
2: Burada ağırlıklı, yani Vezir Köprü genel anlamda konuşursak yırtıcılar ağırlıklı olur. Ötücü kuşlar dediğimiz küçük kuşlar. İşte çapraz gagaydı, ne bileyim ben isketeydi, ağaç kakan türleriydi. Daha çok bunlar ağırlıklı olur. Su kuşları çok nadirdir. Özellikle burada az önce de gördük zaten gezerken. Karabatak görürsünüz. Bir de burada nadir türlerden dediğimiz kara akbaba.
1: Onu duydum.
2: Tabii nesli tehlike altında olan türlerimiz var. Kara akbaba özellikle. Hemen hemen burada tüm kara akbaba türleri de görebilme imkanımız var. Hani bugün göremedik, baktık etrafa ama izleniyor, takip ediliyor, envanteri çıkartılıyor. Bu envanter durumuna izleme sonucunda gerekli tedbirler alınıp bu neslin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında kuş gözlemciliği ne zaman başladım? Ben 2000 yılında.
1: 2000
2: aslında
1: yılında.
2: Şöyle, kuş gözlemciliğinden ziyade fotoğraf olarak başladım. Kuş fotoğrafçısı olarak başladım. 2000'den bu zamana kadar işte kaç sene olmuş? 24-25 senedir kuş fotoğrafı çekiyorum.

0: Gözüköprü'de de çok çektim ama ağırlıklı hep genelde sulak alanlarda, delta'da, özellikle de Kızılırmak deltasında.
1: Kızılırmak'ın sonundaki delta'da.
0: Zaten Kızılırmak'ın oluşumunu da sağlayan bu nehir, Kızılırmak Nehri.
1: Bu nehir.
0: Yani tabii buradan...
1: Bafra'ya kadar gidiyor.
0: Tabii Bafra'ya kadar gidiyor. Bu, daha doğrusu bu ırmağın taşımış olduğu sedimen dediğimiz katı maddelerin, topraktı, kumdu, bunların taşımasıyla denize boşalıyor. Denizde

0: tekrar karaya vurmasıyla, yani o buranın taşımış olduğu partikülleri karaya vuruyor ve biriktiriyor. Orada bir sulak alan oluşuyor.
1: Çok iyi.
0: Dediğim gibi yaklaşık 25 yıldır bir fiil kuş fotoğrafçılığına devam ediyorum.
1: Benim daha önceden öğrendiğim kadarıyla bu Altınkaya Barajı diye geçiyor bu yani barajın su tuttuğumuzda. 84'lü yıllarda su tutumuna başlamışlar. 84'lü yılda işte ondan sonra da bu Şahinkaya Kanyonu oluşmuş. Buranın uzunluğu 3200 metre. Kanyon uzunluğu yani Türkiye'de ikinci en büyük kanyon uzunluğuna sahip. 350 metre, 320 metre duvar yüksekliği var.
0: Var.
1: 90 metre, bazı yerlerde de 100 metre denildiği söyleniyor, derinliği var. O yönden Türkiye'de nadir ve görülmesi gereken bir kanyon olduğunu
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: Özel yerlerden bir tanesi.
1: Çok özel bir yerler. Samsun Büyükşehir'de güzel tesis yapmış, tekneleri vermiş.
0: Aynen öyle.
1: Bayağı iyi bir turistik.
0: Yatırımları da çok.
1: Yatırımları da çok fazla. Bu konuda Samsun Büyükşehir'e de teşekkür ediyoruz. Eskiden böyle değildi. Ben eskiden ilk geldiğimde salla geçiyordum. Bildiğin sal diye beraber geldik.
0: Birlikte gelmiştik.
1: Yani o sala araba koyar mısın? Koymazsın. Biz 3 tane araba koyduk. Salı da yanında bir tane balıkçı teknesi çekiyor ve 15 yaşında bir çocuk bizi gezdiriyordu. Enteresan. Şimdi güzel bayağı bir
0: şekli. Ya buranın doğası farklı.
1: Çok güzel.
0: Yani Vezir Köprü'nün doğası çok. Burada Akdeniz iklimini de görebiliyorsun. Daha doğrusu Akdeniz ikliminin hakim olduğu bitki örtüsünü de görebiliyorsun. Karadeniz'de ama bu Kızılırmak Vadisi boyunca geçmişte tabii yüzyıllar önce burada Akdeniz iklimi hakimken çünkü buradaki bitkiler kalıyor, buraya uyum sağlıyor. Dediğim gibi çok değişik bir doğa yapısı, çok değişik canlılık, memeli türler mesela. Ayısından tut da vaşaktı, ne bileyim ben karacaydı, geyikti. Bu türlerin çoğunu görmek mümkün burada. Sadece kuş popülasyonu olarak değerlendirilmez Vezir Köprü. Kendine özgü gerçekten çok güzel bir doğal şeyi var, güzelliği var.
1: Buranın bir de kunduz ormanı var.
0: Kunduz ormanı zaten çok farklı. Çok farklı.
1: Yani havasıyla 1700 farklı, rakım yüksekliği
0: var. Biyolojik çeşitliliğiyle çok farklı.
1: Geyik üretme çiftliği var.
0: Tabii. Onun önemi zaten çok büyük. Yani burada o popülasyonun artmasında bayağı bir katkısı var.
2: Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu güzel coğrafyadan şimdi ayrılma vakti. Yine doğada türkülerle buluşma sözünü verdiler sevenlerine. Yeni gelecek misafirler için yinelediler sloganlarını. Doğada ayak izinden başka iz bırakmayın.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbü sanatçı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Önce türküler vardı. Halk müziği dedik adına. Çünkü halkın içinden, bu topraklardan doğmuştu. Halk müziği sazdı, sözdü, gelenekti. Sonradan batı müziğini de sevdim. Günün birinde halk müziği, batı müziğinin çalgılarıyla, gitarla, bas gitarla, klavyeyle buluşunca onu da sevdik. Ve adına Anadolu Pop dedik. Bugün siyah beyazda Anadolu Pop şarkıları var.

Anadolu pop akımı sadece türkü düzenlemeleriyle değil, türkü formundaki özgün bestelerle de dinleyicisini buluyordu. Üç Hürel grubu, özgün besteleriyle Anadolu pop akımına farklı bir soluk getirmişti.

Yine bir üçlü. Ama bu kez üç kardeş değil, üç arkadaş. Grubun adına bakınca üç arkadaşın Anadolu pop müziği yapmak üzere bir araya geldikleri belli oluyor zaten. İşte modern folk üçlüsü.

Yıllar boyunca Anadolu Pop deyince ilk akla gelen isimlerden biri de Ersen oldu. Ersen ve tabii ki mutlaka Ersen ismiyle birlikte anılan Dadaşlar grubu.

60'lı yılların ikinci yarısında etkisini hissettirmeye başlayan Anadolu Pop, 70'lerde altın çağını yaşadı. Türün çok sevilmesinde ve ilgi görmesinde etkisi olanların başında kuşkusuz Cem Karaca geliyordu.

sultanım ol gel. Gel efendim gel, gel hele cananım ol gel. Gel efendim.

Anadolu Pop'tan söz edince tıpkı Cem Karaca gibi Barış Manço ismini de anmadan olmaz. İlk yıllarında Anadolu Pop'un en güzel örneklerini verdi. Tüm müzik kariyeri boyunca da hep Anadolu kültüründen, bu topraklardan yola çıkan şarkılar yazdı. O, tüm Türkiye'nin Barış abisi oldu.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ama ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım, gel, gel benim.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Bu programda neler mi olacak? Karadeniz'in zirvelerine yol alacağız. Güzel manzaraları, yöre hikayelerini, komik anekdotları ve tabii ki Karadeniz'in zirvelerine yakışır türküleri sizlerle paylaşacağız. Ben Merve Yavuz.
1: Ben Aycan Yeter. Biz iki Karadeniz'in müzisyen, yaylaların oksijenini evinize getirmeye geldik. Karadeniz'de olup memleket hasreti çekenler, Karadeniz'de olmayıp da buraları merak edenler, yaylaları merak edenler, haydi ekran başına.

0: Ercan'cığım, Badara Yaylası'na gidiyoruz. Sende vardır böyle ilginç hikayeler. Var mı Badara Yaylası'na ait böyle bir hikayen?
1: Badara Yaylası'ndaki ilginç hikaye oradaki gölle alakalı. Bildiğim bir şey var, onu anlatabilirim. O gölün oluşumu ile ilgili. Orada bir çukur varmış daha öncesinde. İçine de yağmur suyu dolmuş. Köylünün biri o yağmur sularının manzaraya yansıdığını fark ediyor. Sonrasında o çukuru birazcık daha genişletiyor. İçine su dolu, daha fazla su dolduruyor. Bu sefer ineklerin gelip oradan su içtiğini görünce
0: Ya.
1: kepçeyle gelip daha da büyütüyorlar ve daha da yeteri kadar su koyuyorlar. Bu son halini almış oluyor. Ve güzel de bir manzaraya katkı sağlamış oluyor. Gerçekten ilginç ve güzel bir hikaye aslında.

0: Bulutların üstünde dans etmekten başka burada neler yapılıyor?
1: Vallahi Merve, burada aktivite çok. Şöyle söyleyeyim, lastaka yarışmaları var. Denizin üstünde yapılıyor. Formulaz var.
0: Evet, onu biliyorum.
1: Çok güzel. Eskiden çocukken tahta araba yapardık
0: evet,
1: biz.
0: Evet. Hatta onu bilyalı biz
1: evet,
0: de
1: evet,
0: derler.
1: Evet, bilyalı araba. Biz tahtadan yapıyorduk tabii. Hı. Onun dışında şimdi tabii bu bölgede turistik olarak sen bilir misin bilmiyorum. Muhtemelen biliyorsundur. Ben yapmadım hiç ama sen yaptın mı onu bilmiyorum. Böyle dereden karşıya varangel
0: zipline
1: deriz biz ona.
0: Zipline. Yaptım. Yaptım. Evet, yaptım. Birazcık bilgi vereyim izleyicilerimize. Zipline aslında bir teleferik.
1: Biz çay taşıyoruz onunla.
0: Evet evet, aslında çay bahçelerinde işte kullanılıyor.
1: Varangel diyoruz ona.
0: Varangel. Belinden, insanlar belinden ve sırtlarından bağlanıyorlar ve derenin karşı tarafına bu teleferikle geçiyorlar.
1: Yaptın mı peki sen?
0: Böyle bir, evet ben yaptım, bir macera perest olaraktan ben böyle bir deneyim.
1: Dereden geçtim diyorsun.
0: Evet, dereden geçtim.
1: Merve, yukarılara çıktıkça sis bizi takip ediyor gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
0: Memleketi biliyorsun, sürprizlerle dolu. Yani böyle bir anda değişebiliyor. Ama ben yukarıya çıktığımız zaman enfes bir manzarayla karşılaşacağımıza inanıyorum. Öğleye kadar biliyorsun yani yaylalar açık.
1: Evet.
0: Muhtemelen sisle yarışarak Badara'ya çıkacağız.
1: Çok sabırsızlanıyorum yukarıda göreceğimiz manzara.
0: Heyecanlıyım ben de. Ben de ilk kez gideceğim Badara Yaylası'na. Bu zamana kadar hiç nasip olmadı yani. Bu hep Ayder biliniyor ya aslında.
1: Evet.
0: Ayder Yaylası biraz daha popüler olduğundan hep orayı misafirlerimiz de zaten görmek istiyor.
1: Yani şunu söyleyeyim. Hani aramızda kalsın, ben de ilk defa gidiyorum.
0: Gerçekten mi?

0: Kıbrıs'ından seslendik sizlere. Yeşil'in binbir tonuyla beraber türküler söyledik. Bulut deniziyle dans ettik. Bizler çok keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır.
1: Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki programda başka yaylada, başka bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
0: Türkülerle kalın.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cındır ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

Ben Audrey Wozniak. Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: tarihsel olarak Diyarbakır Müziği'nin büyük bir kısmı çeşitli makamlar ve kompozisyon biçimleri kullanılarak bestelenmiştir. Aynı zamanda müzikal meclislerinde icra edilen ağıt, eğlence ve oyun havaları gibi müziklerin yanı sıra bölgenin tarihi kültürü çeşitliliği ve tekke ve dergelerin önemli etkisi zengin bir dini müzik repertuarı ortaya çıkarmıştır. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda görevli müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Evet Daver Bey, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz memleketimize.
1: Hoş buldum.
2: Çok
1: ben ilk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim. Daha
2: çok
1: da vakit geçirmek.
2: Çok sıcaktır. Havalar da sıcak. İnsanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor. Ben Texaslıyım. O yüzden bu 40'lı 50'li yazları. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben 1978 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi zaten burada tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Daha doğrusu gitme gereği duymadım. Çünkü o yıllarda TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Çok güzel eğitim aldık orada. 10 yıl kadar TRT'de akit olarak çalıştım. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda Devlet Korosu'na girdim. Şu anda Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda UT sanatçısıyım. UT ve cümbüş sanatçısı.
1: Birazdan sohbetimizi devam ettirmek
2: tabii
1: istiyorum
2: ki.
1: Ama birlikte bir şey çalsak
2: tabii
1: nasıl
2: ki,
1: olur?
2: Tabii ki
1: ne
2: olur.
1: Çalalım?
2: O zaman birlikte bir Diyarbakır peşevi çalalım.
1: Evet, tam bir başlangıç olur.
2: Bir başlangıç.

0: Emeklerinize sağlık. Çok güzel oldu.
1: Paralarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Diyarbakır Peşrev'e, ben aslında Türk sanat müziği daha çok taldığım için ben Peşrev'lerle çok aşinayım. Nasıl ortamlarda bu mesela Diyarbakır Peşrev çalınır?
0: Yani bu meşyerde çalınır daha doğrusu. Böyle hani piyasa tabir ettiğimiz ortamlarda değil de konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii.
0: Giriş.
1: Evet, bir müzik dinleme, evet. Mutlular sohbeti.
0: Dilerseniz böyle bir seslendirme de çalışayım. Sen daha çok enstrümantal bilgilendirmek istiyordun. Daha da harman oldu mu diyelim.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir başlayalım.
1: İzninizle sizi eşlik etmeye çalışıyorum.
0: Çok sevindim. Onu diyecektim, ağzımdan aldınız.
1: Hadi deneyelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da orijinal Celal Güzel Ses'in plağı okuduğu şekilde seslendirmeye çalıştım.
0: Divan'ın örneği sunacağım size söylediniz. Nasıl bir...
1: Yani bir İbrahim'i divan dediğimiz mesela silmedin gözyaşımı.
0: Çok güzel olur.
1: Sonra beraber bir hareketli çalacağız ama.
0: Hadi ben önce
1: şimdi,
0: bir divan, İbrahim'i divanla başlarız. Sizi dinliyorum.

dallanır elbette.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum. Bu
0: Çok
1: da böyle
0: sağ
1: üç kademeli dediğimiz zemin, orta ve meyan dediğimiz üç eserli böyle divan şeklinde. Tabi ustalarımız okudu. Biz de onlardan dinledik, okumaya çalıştık. İnşallah.
0: Sizin dinlediğim çok
1: Çok teşekkür
0: mutlu oldum.
1: ederim.
0: Ağzınıza
1: Gördüm
0: sağlık.
1: işte.
0: O zaman hangi eseri
1: O
0: çalıyoruz?
1: zaman yine Celal Ceses'in odasına vardım. Olur mu böyle? Türküsünü beraber icra etmeye çalışalım.
0: Çok güzel olur.

0: Ağzınıza,
1: Çok teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Sizin de emeğinize, elinize sağlık.
0: Peki sizden bir eser daha gelir mi acaba? Dinleyebilir miyim?
1: O zaman birkaç hareketi okuduk. Küçük bir yine bir Celal'den uzun hava diyelim.
0: Harika olur.
1: Çünkü cümbüşle çıktığımız için onu örneklendirmeye
0: Evet.
1: çalışıyorum. Diyarbakırlı olsun diyorum. Ve Diyarbakır deyince de aklımıza Celal Yüce ses geliyor. Yine oradan küçük bir Hüseyin'in makamında küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki müsaade sizin.

0: Çok kısa bir örnek vereyim. Bu
1: Çok
0: da
1: güzel oldu.
0: maya dediğimiz böyle hani aklın esince derler ya tabiri caizse böyle sokakta yürürken bile böyle elini kulağa koyup çekilen nameler şey. Bu da onlardan bir örnek maya dediğimiz. Demin divan örneği verdik. Hoyrat. Urfa'da genellikle hoyrat zaten meşk edilir. Bu da bizim Diyarbakır'ın böyle mayası olarak
1: Anladım.
0: tabirlendirilir.
1: Programı bitirmeden son eser çalmak ister misiniz?
0: Olur. Ama beraber bir şey çalalım.
1: Olabilir. Neyi çalalım?
0: Hareketli yapalım o zaman
1: Bence
0: kapanış
1: de.
0: müziği.
1: Tamam.
0: Mardin kapı şen olur diyelim mi?
1: Olur.

0: Mardin kapıda da oturmuşken en sonunda kapanışımız daha iyi oldu bence.
1: Kesinlikle ağzınıza, ellerinize sağlık. Kusurlarıma af olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah olur mu?
1: Çok keyifli
0: Ahette.
1: oldum sizinle
0: Çok
1: birlikte
0: çok sağ
1: çalmakta.
0: olun. Çok teşekkür ediyorum. Devamı dileğiyle diyelim. Her zaman bekliyoruz.
1: Kesinlikle tekrar bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar Salı TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu haftada sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer güzelim, yaralım, gel, gel benim.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umuyorum çok keyifli bir gece olacak. TRT ekranlarından da yayınlanan. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ekran başındakilere de iyi eğlenceler diliyorum. Haydi bakalım.

Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum Mersin. Hazır mıyız?

Sağ olun yavrum. Teşekkürler. Oh. Şimdi biraz başka bir havaya gireceğiz bu şarkıdan sonra. Biraz neşelendik ama biraz hüznü barındıran bir şarkı bu. Beni ilk defa tanıdığınız şarkı, Kaldırımlar. Teşekkür ederim.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum.

0: Sokak müziği bizim için çok güzel bir şey. İnsanları eğlendirmek, horon ettirmek bize çok güzel hissettiriyor. Aynı zamanda gurur verici bir şey.
1: Ben aslında tek başıma sokak müziği yapıyordum. Abdurrahman arkadaşımla, Merdan'la birlikte bir grup kurduk üçümüz. Sonra ritimci aldık yanımıza, Enes kardeşimizi aldık. Her gün bir parça ekledik, her gün bir parça yükselttik. Bir şekilde buralara geldik. Grubumuzun ismi Grup Tesadüfen. Aslında bu grubun ismi biraz değişik oldu yani. Şansa kadere yaptık bu işi.
2: İnsanlar bize genellikle hep tesadüf olarak denk geldiği için Grup Tesadüfen olarak kaldı.

Mehmet Aktaş, 23 yaşındayım. 10 senedir sokak müziğiyle ilgileniyorum. Sokakta müzik yaparken yani özgür olduğumu hissediyorum. İsteyen dinliyor bizi, isteyen dinlemiyor. Yani bir şekilde geçinip gidiyoruz öyle. Ben Artvinliyim. 3 tane arkadaşım da Karadenizli. Diğer arkadaşımızı özellikle bulduk, romanların arasından seçtik. Bursa sokaklarında Karadeniz müziğini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.

Lise 3'teydim o zaman. Bizim müzik dersi o zaman yeni açılmıştı. Hoca herkese şarkı söyletiyordu. O zaman benim sesimi beğenmişti. Bir arkadaşım da vardı, bağlama çalıyordu. Onunla birlikte şarkı söyledik, beğendiler. Sonra sokak müziğine başladık ikimiz. Sokağa ilk çıktığımda da arkadaşım doya doya söylüyor, böyle bol bol bağırarak söylüyor. Ben çekiniyorum, söyleyemiyorum. Kızarıyorum, insanlar bana bakıyor. İlk yaptığımda çok utanmıştım.

0: Ritimcimiz Enes Filiz.
1: İsmim Enes Filiz. 20 yaşındayım. Aşağı yukarı grup tesadüfen de 4-5 senedir yer almaktayım. Roman kökenli bir aileden geldiğim için aslında müziğin içinden geliyorum. Orada doğdum, büyüdüm de diyebilirim aynı zamanda. Müzik yaparken kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok daha mutlu hissediyorum, keyifli hissediyorum. Sokak müziği yaparken evde olduğumdan daha mutluyum diyebilirim.

Grubumu çok seviyorum. Çünkü bizim asla kopamadığımız bir arkadaşlığımız bulunmakta. Yalnızca sokak müziği yaparken birlikte değiliz. Müzik yapmadığımız esnada da tatile gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz, sık sık vakitler geçiriyoruz. Çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Sokak müziği çok ayrı bir şey benim için. Benim en büyük hayalim bu grupla Harbiye'de güzel bir sahne almak olabilir. Bunu çok istiyorum. İleride bir gün başaracağımıza da inanıyorum. Çünkü yeteneğimize güveniyorum, başarılıyız. Çok kısa sürede çok hızlı yollar kat ettik.

0: Kemençecimiz Merdan Altıntaş.
1: Merdan Altıntaş, aslen Artvinliyim, 23 yaşındayım, Bursa'da yaşıyorum. Müziğe başlama hevesim bir köy pikniğinde oldu. Bizim Artvin yöresinin köy pikniği olur. Orada bir abim vardı, gitar çalmıştı sahne üzerinde. Ondan çok esinlendim, eğitim almadan, nota bilmeden bir şekilde öğrendim. Gitardan sonra da kemençe hevesim oldu. Çünkü kendi yöremin insanlarına bazı şeyleri sergilemem gerekiyordu. Yani gitar bu benim için biraz eksik oldu diye hissettim.

tulum çalan arkadaşlarımız var, kuzenlerimiz vesaire. Abdurrahman kardeşim de benim kuzenim oluyor. Herkes tulum çaldığı için de ben de kemençeyi öğrenmeye heves ettim ve şu an buradayım. İki çeşit olarak çalınıyor genelde. Karadenizliler yöresel horon çeşidinde, bir de batı şeklinde. Duygusal olarak çaldığında insanları hüzünlendirebiliyorlar. Yöresel çalmayı tercih ettim. Yöresel çaldığımda da kendimi böyle temiz havalarda, yaylalarda hissediyorum.

0: Solumda Abdurrahman Yazıcı var.
1: Abdurrahman Yazıcı, 23 yaşındayım. Grup tesadüfenle beraber tulum çalıyorum. Tulumu 3 senedir çalıyorum. 3-4 sene oldu. Daha öncesinde müzikle uğraşmıyordum. Tuluma başlama serüvenim, köye gittiğim zaman oradaki insanların tulum horon oynaması beni çok etkiliyordu. Bursa'da da pek tulum çalan olmadığı için dedim benim de tulum çalıp Bursa'ya götürüp oradaki arkadaşları eğlendirmem lazım diye düşünüyordum. Bu şekilde başlamış oldum. Grubumuz olduğu için mutluyum. Grup tesadüfen de tulum çaldığım için de mutluyum. Yeri geliyor duygulandırıyoruz, yeri geliyor oynatıyoruz. Bundan çok keyif alıyoruz.

Sokakta müzik yaptığımızda bazı teyzeler, dedeler böyle duygulanıyor, ağlıyor. Hareketli parça yaptığımızda yaş farkı olmaksızın herkes eğleniyor. Horon tepiyor, halay çekiyorlar. Karadeniz müziği aslında ama halay da çekiyorlar.

Babam ilk zamanlar desteklemiyordu. Ondan sonra güzel bir kitle yakalayınca babam da bizi desteklemeye başladı. Hem okudum hem sokak müziğini ilerlettim ondan gizlice. Şimdi daha çok seviyor. Karadeniz müziği yapacağımı da bilmiyordu. Babamın hayali şu an benim ileride büyük sahnelere çıkmam. Ve babam da en önden izlemesini istiyorum.

0: Bursa'nın insanı %80'i Karadenizli. Yaptığımız Karadeniz müziğini de çok seviyorlar. Direkt tulumu çalar çalmaz önümüzde direkt kalabalık oluşuyor. Yani insan olunca biz de eğleniyoruz. İnsan olmadığında morali bozuk çalıyoruz.
1: Bursa'nın farklı yerlerinde müzik yapmaya çalışıyoruz. Farklı zamanlarda farklı şehirlere de gitmeyi düşünüyoruz.

müzik hayatımıza çok güzel bir şekilde yerleşti. Bunun 5 sene öncesinde hayatımda müzik yoktu. Eksikti yani bir şeyler. Müzik olduktan sonra hayatıma renk kattı diyebilirim. Müzik hayatıma girdikten sonra kendimi tamamlanmış hissettim.

Ben kemençeyi çalarken duygusal olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Bunun aslında bir tarifi yok. 100 kişiye, 200 kişiye değil de daha çok kişiye hitap etmeyi kendimce hem hedefliyorum hem de en büyük hayalim olarak görüyorum ve bunu başaracağımıza inanıyorum.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

Efendim merhaba. Yeni bir programla daha sizlerin evlerine konuk olmaya geldik. Bu haftaki programımızda yurdumuzun dört bucağından derlenen güzel bir repertuar yapmaya çalıştık. Bu repertuarı yaparken burada bulunan bütün arkadaşlarımın istekleri doğrultusunda ve programımızın selayeti açısından nasıl çalacağız, nasıl söyleyeceğize kadar zor bir tarafı aşıp da repertuarımızı yapıyoruz. Yaklaşık her programda 6-7 türkü geçiyoruz değil mi Celal? 6-7 türkü ama biz buraya repertuar olarak yaklaşık 10-12 eserle geliyoruz. Bunun 6 veya 7 tanesini sizlere çalacağız. Değişik görelerimizden, değişik tavırlarla icra edeceğimiz güzel

0: Güzel türkülerimiz var. Umarım sıkılmazsınız. İlk türkümüz Antalya Korkut Eli'nden rahmetli Fahrettin Çelik'ten alınan güzel bir türküydü. 1969 yılında derlenmiş. Antalya Korkut Eli denince Fahrettin Çelik, Fahrettin Çelik denince de çay benim, çeşme benim. Olmazsa olmazı. Fahrettin Çelik TRT İstanbul Radyosu'nda kısa bir süre de olsa çalışmış. Çok eski bir saz sanatçısı, kaynak kişisi, yöreye büyük hizmetleri var. Radyo sanatçısı olduğu için bütün yöreye de hakim. Çok iyi bağlama çalıp söylüyor. Aynı zamanda Avşar Beyleri diye o yörenin Germiyanoğullarından alınan güzel bir türkümüz var. Avşar Beyleri, bozlak şeyimiz vardır, serbest uzun ama. Onu çalıp söylemesiyle de meşhur bir üstadımız, hocamız. Onu da yad etmiş olduk bu ilk türkümüzde. Azıcık konuşmamız lazım Erkan. Sen ne diyorsun?
1: Konuşalım.
0: Konuşalım. Tabii. Repertuarımız hakkında ne diyorsun?
1: Repertuar zaten bugün giriş türküsü.
0: Bugün uçuyoruz dedin provada.
1: Uçuruyoruz. Güzel provada dedin. Güzel oldu. Yayın da güzel geçiyor şimdilik. He? Benim de Çay Benim Çeşme Benim en çok çalıp söylemeyi sevdiğim türkülerden biri.
0: Aa, güzel. Güzel. Birazdan Erkan'a da geleceğiz o zaman. Ayhan'a da geleceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz efendim Rumeli'ye uzanıyoruz. Rumeli Hüdaverdi Güner'den derlenen güzel bir türkümüz var. Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Bu türküde de çok güzel anılarımız var. Celal, yad edeceğimiz isimler var değil mi?
2: Evet, ben bu türküyü daha çok Metin abiyle, Metin Erürek abimizle.
0: Allah rahmet eylesin. Özdeşleşmiş.
2: Yani onun eseri gibi geliyor bana ve çok böyle oturaklı bir sesi vardı böyle. Naif, çok güçlü değil ama
0: naif.
2: Güzel bir sesi vardı ve böyle yayarak böyle içine girerdi eserin, böyle inanılmaz yıl okurdu böyle. Hiç unutmuyorum onun okuşunu.
0: Şimdi bu bizim kayıtlarımızda, arşiv kayıtlarımızda Metin Ergün'ün sesinden var. İnternette de vardır büyük bir ihtimalle. Şimdi bizim grubumuza bakınca Metin Ergün'ü tanıyan Nazif var. Sen varsın, ben varım.
3: Ben varım.
0: Ulaş da var. Dördümüz tanıyoruz. Şimdi diğer arkadaşlar, Güray da tanır. Güray da tanır.
2: Tabii canım, Güray.
0: Güray'dan sonrakiler Metin Ergün'ü isimen tanırlar. Metin Ergün İstanbul beyefendisi değil mi? Çok kibar. Papyonuyla gelen, Kenan Şaklı ile beraber papyonlarının kendi kalıplarıyla kendileri ölçü diken eden falan, böyle çok kibar, janti giyinen, edebiyata çok düşkün.
2: Hatta şöyle, askerde süvari olduğu için
0: at binermiş.
2: Atı bırakmadı ve Üsküdar'da atıyla gezdiği söylenir.
0: Evet, söylenir. Doğrudur. Üsküdar'da tepede bir yerde şey vardı. Atının adını da benim rahmetli babam koymuştu. Yamıcıoğlu'ydu atının adı. Atı öldüğünde cenazesi yapıldı. Bütün radyo Üsküdar'da atı gömmeye gitmişlerdi. Yani öyle bir at sevgisi vardı. Atı Üsküdar'da Luna Park'ın orada atıyla beraber gezer. Üsküdarlılar Metin Ergün'ü iyi tanırlar. Yani öyle bir şahsiyetti. Yani kendine münhasır bir şahsiyet. Güzel eserler bıraktı. Allah rahmet eylesin. Hem onu analım o zaman, hem de Rumeli'ye gidiyoruz. Ver ateşi yalanda dünya koyansın diyoruz. Ver Nazif yol.
4: 1, 2, son, 4, 5...

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Şimdi biz bağlama takımı olarak yaklaşık 18 yılı geride bıraktık. İstanbul Radyosu'nda radyo programı olarak Balman Perde Perde adı altında TRT Türkü'de yayınlanan programımızla bu zamanda bizimle birlikte olan çekirdek kadronun haricinde istisna kitli çalışan arkadaşlarımız ve daha sonra radyodan ayrılıp başka kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da oldu. Onları da yad etmemiz lazım. Biz de çok ilk başta bizimle birlikte olup destek veren çok arkadaşımız oldu. Şu anda bu kadarız. Bir idealist çizgide buluşup aynı idealist doğrultuda yürüyen arkadaşlar olarak yani geleneksel müziği tavırla icra edip söyleyeceğiz, keyif alacağız. Bu keyfi de radyodan ve televizyondan sizlere sunabilmenin heyecanı içindeyiz. Şimdi bu sene bizim aramıza radyodaki programımızda Ulaş Kurtuluş ünlü katıldı bizim aramıza. Ulaş'ı davet etmeden önce Celal'le konuşuyorduk. Celal'le konuşurken işte dedik ki Celal Ulaş bize gelir mi, çağıralım mı, işte kabul eder mi, gelmez mi, bağlama da çalıyor, güzel de sesi var, bize faydası da olur. Celal dedi ki ya dedi bir söyleyelim, gelmesi lazım, gelir yani, aynı idealist düzeydeyiz çünkü o da çalışıyor. Şimdi birazcık da Ulaş'a soralım. Ulaş'ın bizden yani bir helallik gibi de bir şey isteyelim. Bizden memnun mu değil mi? Radyoda mı memnun? Burada mı memnun değil? Burada memnun da radyoda mı memnun değil?
1: Yok estağfurullah, öyle şey olur mu? Ha? Yani estağfurullah, öyle yani benim memnun olup olmamam mesele değil. Sonuçta burada hepimiz arkadaşız ve yıllardır bir aradayız. Mesele yani doğru bir şeyler üretebilmek ve güzel bir şeyler üretebilmek. Bir arada birlikte bunun keyfini yaşayabilmek. Yani bu olduktan sonra hepimiz nasıl buradaysak ben de buradayım. Yani,
0: eyvallah.
1: Bunun şeyi yok. Ayrıca ben davet edildiğim için de mutlu oldum.
0: Aa, teşekkür ederiz.
1: Tabii.
2: Ya asıl ama zorlukta Güray'da de biliyorsun. Güray'da. Ben Güray'la 2 sene uğraştım.
0: Asimile ettik ama Güray'ı.
2: Yok o zaten bizim kafamızdan da bazı çekinceleri vardı. Ben onun yersiz olduğunu söyledim.
0: Sonra ama Güray dedi
2: benim eski arkadaşım olduğu için... Ben onu çok severim. O da beni çok kırmadı ama isabet olduğunu anladı.
0: Sonra dedi ki her
2: onsuz olmazdı zaten.
0: Her gün olsa çalarım dedi bana.
2: Tabii.
3: En memnun kaldığım program.
0: Teşekkür ederim.
3: Evet. Çok güzel.
0: Eyvallah. Evet. Sıradaki türkümüz çok güzel bir yöre. Kendine münhasır bir yöreye gidiyoruz. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da Kısas köyündeyiz. Kısas'tan Aşık Sefai'den Mehmet Acet'ten Mehmet Özbey'in 1987 yılında derlediği güzel bir deyişimiz var. Gam yüküne tüccar oldum, satarım diyeceğiz. Deyişin sözleri de çok güzel. Bunu isterseniz 3 kuble okuyalım arkadaşlar. Sözler çok güzel.
4: Evet.
0: Şimdi burada ekranlarında, arkamızda, televizyonların başında seyredenler arkamızdaki diğer enstrümanlarımızı görüyorlar. Şimdi bağlama üzerinde çalalım bunu. Bağlama üzerinde icra edelim. Değişiklik olsun. Hem akordumuzu değiştirmiş oluruz hem de aşıklama çalmış oluruz.
4: Evet.
5: 1, 2, 3, 4, 5.

0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bağlama üzerinden efendim Konya'ya geçiyoruz. Konya güzel bir memleket. Hem oturak alemler açısından, hem eğlence hayatı açısından, hem türküler açısından bayağı geniş bir coğrafya. Bayağı da kaynak kişi var, zengin bir kaynak kişisi var. Silleli İbrahim, Saycelal.
1: Mazhar Sakman'ı sayabiliriz.
0: Evet,
1: Ahmet başta. Özdemir'i sayabiliriz.
0: Ahmet Özdemir.
2: Rıza Konyalı.
0: Eyvallah. Başka? Tiptik Murat var. Murat Tiptik, Topal Murat diye geçiyor.
3: Evet, Topal Murat.
0: Topal Murat.
2: Kemal Koldaş.
0: Kemal Koldaş Çankırılı.
2: Çankırılı.
0: Ama Konya türkülerini İstanbul Radyosu'nda lanse eden tek adam. Evet. Bizim favorimiz yani. Allah rahmet eylesin. Konya türkülerini radyoda iyi okuyan erkek seslerden biriydi, değil mi?
3: Rıza Yağız'ı söylemiştik değil mi?
0: Evet.
3: Ha, tamam.
0: O da var. Konya'dan çok kaynak işimiz var. Şimdi Konya denince radyo sınavında bağlamada illa olmazsa olmaz yöre tavırlarından biri Konya'da. Konya'dan ne çalacaksın der jüri. Ne hazırladın bize? Bilinen bir türkü varsa onun dışında değişik en az 3 çeşit mızrabı var. O mızraplardan biriyle icra edilecek olan bir türkü varsa jüri o zaman bir farklı gözle bakıyor. Yani diyor ki o zaman bu repertuarı sağlam çalışmış gelmiş. Şimdi bu 7 zamanlı bir türkümüz. 7 zamanlıdaki Konya'yı göstereceğiz. 9 zamanlı olan türküdeki Konya tavrı başka. 4 zamanlıdaki Konya tavrı başka. Ama bu 7 zamanlı Varaka'nın alt yanında bahçeler Silleli İbrahim'den alınmış. Yücel hocamızın derlediği, notayı aldığı güzel bir türkümüz. Bozuk düzene geçtik. Silleli İbrahim'den Konya'ya doğru gidiyoruz efendim.

0: sırtımdan ter bastı beni. Türkiye bitirdik ama.
1: Evet, çok yani, dikkat istiyor değil mi? Yani.
0: Şimdi hem çalıp hem söyleme zor geliyor.
1: Daha da zor, evet.
0: Şimdi seyircilerimiz bize lopet gibi seyrediyorlar, böyle olmuş bitmiş ama kaç tane provasını yaptık bu türkünün. Biraz önce gene bir hata yaptık, tekrar okuyalım falan filan. Vallahi sırtımdan bir kova su dökülmüş gibi şu anda, yani şey oldu. Ama bitirdik. Şöyle iyiydi değil mi?
2: Güzel, evet. He?
0: Ulaş nasıldı?
2: Güzel oldu.
3: Gayet güzeldi bence, keyifliydi yani.
0: Nazif, şimdi Konya'dan biz en az 3 çeşit muzabını söyledik. Sende de Konya'nın, yani Konya, Silifke, o tarafların ritmi sanki benziyormuş gibi ama radyo sınavında hani zor olsun diye bir Konya türküsü peşine Silifke bağlarlar. Ritim saz geliyorsa Konya'yı kaptırır gider, Silifke'ye gelince saz aynı şeyle giderse ritimle olmuyor derler. Kapıyı gösterirler, çıkartırlar. Konya tavrıyla nasıl?
4: Ayrımı zor tabii ya. Yani değil mi? Silifke ile Konya'nın ayrımı zor. Ritmik yapı olarak hemen hemen aynı.
0: Ama ufak bir nüans farklılığı.
4: Oyunlarda değişiklik var. Ritmik yapı olarak aynı da oyunlarda değişiklik olduğu için yöreler ikisi de oradan ayrılıyor zaten.
0: Değil mi?
4: Yoksa hemen hemen ikisi aynı. Tabii aletler değişiyor. Biri koltuk davulu çalıyor. Evet. Biri darbuka çalıyor. Aslında bendir çalan da pek yok yörede.
2: Temlerde minik ayrımlar var değil mi?
4: Yani o tezeneyle çaldığın için biraz şey oluyor. Ama şeyde oyun asıl farklılığı oyun getiriyor.
5: Ut çok eski zamanlarda. Tabii ut çalınması da çok önemli var, bir gelenek var. Aslında bağlama değil de daha çok ut ve ince sazın. Evet, ince saz takımının yer alması.
0: Konyalı bir sürü udi sanatçımız
6: Kör
0: var.
6: Kör Ahmet vardı, rahmetli.
0: Evet. Kim?
6: Kör Ahmet.
0: Evet, Ahmet Özdemir.
4: Silifke'de de klarnet çalıyor mesela. Klarnet'te koltuk davulu çalıyorlar Silifke'de.
0: Şimdi efendim yad edeceğimiz gene büyük bir hocamız var. Orhan Dağlı'yı yad ediyoruz. Orhan Dağlı İstanbul Radyosu'na, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na bayağı hizmetleri olmuş. Çok değerli bir hocamız, üstadımız. Allah rahmet etsin. Onun derlediği, İnebolu yöre ekibinden derlediği güzel bir türkümüz var. Çayırda buldum seni, boyundan bildim seni diyeceğiz. Bunun muzabını ben rahmetliden birebir, babam o zaman dedi ki, Hüseyin dedi, bunu Orhan Hoca'dan özel geç. Orhan Hoca bizim kantinin altındaki o yeni sanatçı odasının olduğu tarafta eskiden bir meşk odası gibi bir şey vardı. Oraya gittik. Orhan Dağlı sazı getirdi. Mızrabı gösteriyor bana. Yukarıda da Erhan Kutsal bekliyor stüdyoda. Orhan Dağlı gösterdi. Aldın mı dedi. Tamam dedim ben. Şimdi saygıdan bir daha gösterir misin diyemiyorsun. Şimdi yaşça da büyük hoca ya, şey yapamıyorsun. Erhan abiye çıktım. Abi dedim, Orhan Dağlı gösterdi ama dedim, bir de senden göster bana, bir daha şey yap. Öğrenemedin mi dedi. Ya öğrendim ama dedim, soramadım adama bir kere daha. O şey var. Şimdi o tavırda çalacağız efendim. Buradan Erhan Kutsal'a da selam olsun. İnebolu'ya gidiyoruz efendim. Çayırda yani buldum seni.
2: Kastamonu aşağı yukarı.
0: Tabii. Safranbolu, İnebolu yan yana. Çayırda buldum seni diyoruz.

Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ağızlarınıza sağlık. Bize ayrılan bu haftaki programımızın da sonuna geliyoruz. Süremiz yavaş yavaş bitmekte. Son türkümüz kaldı. Umarım ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimiz de bizden keyif almışlardır. Biz büyük bir keyifle çalıp söylüyoruz burada. Her ne kadar çok prova yapıp sizlerin önüne hazır kıta

gibi gelsek de arkada çok fazla bir provamız var. Umarım keyif almışsınızdır. Sürçülisan ettikse affola. Haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın demeden önce

0: bayanlar bayanlar karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık.
0: Sağlık. Sağlık olmadan her hiçbir olmaz
1: önce.
0: Zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk
1: sefalar
0: bugün.
1: Sefalar getirdi. Yoruldunuz mu? Şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı olsun diyorum. Çok ay, güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: eniştemle
1: geldiler.
0: Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: yap.
0: Şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
2: teşekkür
1: mu?
2: Teşekkür ederim. Oops. Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz. Bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: güzel
0: mı? Benim abi öz kardeşim. Ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Abim, yani yaş sorulmaz ama yaş.
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yaş. Yani çok da yok.
1: Ama sağ saygı olsun. Çok önemli.
0: Kesinlikle bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereyiz?
0: Ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet, ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyor
1: hep
0: da yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep
0: böyle
1: kaynana.
0: Ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor şarkının tadı çıkmıyor.
1: Tadı
0: zevk vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane benim kızım var.
3: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Olan bir
1: maşallah,
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü de hepsi bir arada
1: ay ne
0: büyüyor
1: kadar,
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir şey.
0: Sizin en üstte kim oturuyor?
1: En üstte
3: genel
1: de
3: herkes,
1: anne oturur.
0: Anne
1: en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak,
0: göçmenleri
1: şimdi,
0: bilir çünkü.
1: Şimdi anne en üstte oturur. Evet. Arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle.
1: Doğru.
0: Aynı.
1: Ne
0: onları
1: yapıyorlar?
0: Yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları bize inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada büyüyor.
1: Sizde de hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
3: Tabii.
1: Hala örf adetlerimiz
3: hala.
1: Devam.
0: Ama
1: helal
0: bizim İçişleri
1: olsun.
0: Bakanı ya o yüzden o biraz...
3: evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Biz
1: peki eşleriniz
0: öyle.
1: Anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyorlar.
1: Maşallah.
0: Olsun.
1: Yalnız börek
0: yok.
1: Getireceklerdi. Bu börekler pişti
0: börek,
1: mi? Neredeler bu börekler?
0: Börek
1: Arnavut
0: şey böreği
1: meşhur ya.
0: Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum geç kalmayayım sen gönder.
1: Dedim bari orkestra arkadaşlarım misafirlerime ikram edelim. Çünkü
0: kesinlikle.
1: O kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
0: Çok güzel.
1: Buradan selamlar sevgiler olsun.
0: Bal-

0: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
1: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
0: Birlikte. Siz de eşlik edebilirsiniz. Baki Duyarlar'ın bir eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
1: Eyvah.
0: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Gelin, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle evet. Görelim. Sevgili
1: sanki daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet, şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim, kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz, kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün, ne oldu?
2: Yükseliyor. Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Aa, iyi. Hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Devam edecek.
0: Altın hayırlısı yükselişte. Olsun.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracıdır. Peki siz
1: aracıdır.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani. Yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra...
2: Ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman için garanti işimiz, gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimiz.
1: Hemen hemen.
0: Kaç tane gidiyorsunuz?
1: Bugün
0: hakikaten.
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum, konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun, eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet.
1: O enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Tamam, ben de bir program sunuyorum şöyle böyle ama gerçekten...
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam ediyorum.
0: Programlarımıza evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor bir
0: konuklarımdan
1: şey.
0: Burada da
2: gerçekten
0: beni yalnız
2: zor
0: vermediler.
2: Bir şey.
1: Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin ne
1: İyi,
0: dersiniz?
1: Hadi bakalım o zaman. Hep beraber söyleyelim yani aynı şekilde.
0: Hadi bakalım. Hangi sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Ömrümü yedin. Nerede? Altınların vardı diyor.
0: Nerede
1: bitti mi?
0: Nerede yedik bu paraları?
1: Nerede yedin? Altına yatırmadın yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Hadi buyurun.

0: paramızı tutalım.
1: Evet, şimdi şarkıları nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil
0: yok,
1: mi bunlar?
0: Yok, bizim değil.
1: Var mı
2: satın
1: besteniz?
2: Alıyoruz.
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz, alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli. Şimdi tamam şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir istişare yapıyoruz. Ayrıyeten bizim reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben düğünde o şarkıyı söylüyorsam, insanlar da bana eşlik ediyorsa benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir şarkı.
2: En iyi şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir.
2: Abi.
1: Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana şöyle bir dur bakayım.
0: Abiciğim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız da çıktı.
1: Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı.
0: Evet, ilk
1: değil
0: onunla.
1: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili
0: yok,
1: Kemal
0: herhangi
1: Leonhan?
0: Bir şey kesinlikle öyle bir şey olmadı ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama
1: mı böyle bir
0: bizim
1: şey?
0: Öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey.
1: Hayır,
0: hiçbir zaman
1: mı
0: olmadı. Oluyor sana.
1: Mütevazisi mi?
0: Hayır, sanatçı kapısına giremedim.
1: Sevmem
0: öyle. Yapamadım
1: insanı.
0: Onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım.
1: Yakışmaz
0: burada.
1: Size.
0: Kesinlikle.
1: Siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki sen havalı geliyor yani o kadar bilmeyin manken kim? Gibi gelinin
1: bugün
0: bir ton
1: neler
0: şarkılar
1: başka
0: var.
1: Hazırladınız bizim kadar, için
0: ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var.
0: Dedim bugün
1: ay,
0: dedim.
1: Çok güzel şarkılar var değerli izleyenler, sakın kanal değiştirmeyin, daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Ünlü'yü dinleyelim.
1: Ben bir tane
0: önce.
1: Okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım. Tamam.
0: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
0: Gerçekten
2: böyle.
0: Mi?
1: Yani benim biz böyle bir şey okumam.
0: Böyle
1: hiç mi yok? Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkıları
2: alışmışım. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
0: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu?
1: İşte düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz?
2: Nasıl mı geçti mesela?
0: O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Niye gülmeden okuyamıyor?
2: Nasıl? Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim amin. Ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız
1: sanki.
0: Var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim. Sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz? O yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede
1: evladıyla birlikte
0: çalıştık.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi. Çok genç yaşta. Benim

0: bütün ekibim o kadar değerli ki şöyle bir alkış hak ediyorlar.
1: Ay, ay, ay. Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
2: Abi, kaynağı.
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz. Ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi'yle LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum. Bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var. Ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: Hadi bakalım aslanım.
0: Peki ne devam var edelim. Sırada? Abi kaynana. Bak kaynanalara dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu kaynananın hikayesini anlatmak istiyorum. Hani belki Aslı Hanım bizi tanımıyordu o zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Benim manevi babam.
1: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
1: Bir tane şarkı vardı. İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
3: Ben bir karabiberim. Yuvarlanır giderim.
1: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun.
0: Ben oraya çağırmıştı. Ben o gün orada mıydım siz geldiğinizde?
1: Yok, ondan önce o başka bir yere çağırdı, başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
0: Ay canım
1: ondan
0: ya.
1: Sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile yoktu.
0: Ay canım benim ya. Ne kadar buradan, güzel bir anımız var aslında değil mi?
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah
1: rahmet zamanında...
0: Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla inşallah
1: kesinlikle.
0: Canım benim.
1: Şarkıyı o zaman istemişti. Rahmetli'ye de 9-8 o kadar yakışıyordu
3: çok.
1: Ki.
3: Roman havalarının imparatorudur.
1: Kesinlikle. Çok da yakışıyordu.
0: Biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
3: Tabii çok seviyorduk biz Adnan'cığım.
0: Onun ruhuna gitsin hadi.
3: Hadi gitsin.
0: Olur mu?
1: Şöyle bir kaynanaların da kulağını çıtlanmış olalım
0: hadi
1: şöyle.
0: Bakalım.
1: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyorsun? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Şarkıcı Gülay'ın babası.
2: Kesinlikle. Çok acıklı bir
1: hikayesi
2: aslında.
1: Var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim hep gülelim inşallah. Amin
3: inşallah. Allah ağlatmasın, hep gülelim.
1: Evet. Amin. Peki bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz. Ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
3: Devam.
1: Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
2: geldiğimiz
1: idealiniz
2: yere
1: var?
2: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz?
1: Bence öyle düşünmemek. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak. Abinin abiydin değil mi? Bak,
3: ya müzikte değil de ticarette biraz daha yükselme gibi bir şeyler
1: ticaret
3: düşünüyoruz. Tabii yani.
2: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
1: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş...
3: Evet, bırakamıyoruz.
1: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya, bak şimdi yan yana geldiğinizde bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
2: Aynen.
1: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var, şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
2: aslında,
1: mıyım? Olmaz
2: aslında,
1: mı?
2: Aslında öyle deme, çektik 40 yalan
1: değil
2: diye bir
1: Fatmacığım,
2: film çektik.
1: Değil mi Fatmacığım, Servetciğim, Volkancığım? Olmaz mı şimdi yani?
2: Şeyi söylemek istemiyorum.
1: Bir kalksanıza ya Allah aşkına.
3: Bak, zekalısı ya Metin
1: Akpınar. Bak değil değil.
2: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
1: Çektiniz
2: yalan.
1: Mi?
2: Lütfen.
1: 40 yalan.
3: 40 yalan.
1: Siz yalancı mıydınız o?
3: Evet. Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
2: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
3: Sinemalarda falan bayağı güzel geçti tabii.
1: Pandemiye mi denk geldi? Benim
2: pandemiye,
1: haberim olmadı.
2: Pandemiye denk geldi.
1: Anladım, yoksa mutlaka izlerdim.
2: Film patlamadı yani.
1: Çünkü çok yok. Siz o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar, yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
2: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor. Bak
1: tamam,
2: böyle olunca
1: gelin.
2: Çok güzel oluyor ya.
1: Şimdi dur. Yani Rüşük ben...
2: resmi bak.
1: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim
2: evet,
1: ki bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal yapabilirsiniz.
2: O zaman yönetmenlere duyurulur
1: burada. Bak müzikal olursa ben de olurum, size
2: tamam,
1: söyleyeyim.
2: Hep beraber.
1: Çünkü o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladığımda bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim, herkesimiz programda çıktı o hallerim.
2: Eyvallah.
1: Ve size de çok yakışır.
2: Ay canım.
3: İnşallah.
1: Böyle bir
2: her
1: hedef
2: zaman...
1: bence koyun.

0: gözünüze ve sizi sevenleri sessiz bırakmayın.
1: Olabilir Kemal'cim değil mi? Yani.
2: Bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi. Çok her zaman bizleri nerede görürsen gör. Biz evet. Sizde sende saygıyı kusur etmedik. Sizde biz de
1: eniştemi de seviyoruz
2: her
1: gerçekten.
2: Senden gönülden. Biraz daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o. Enişteciğim bizi görür ederim. Görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz.
0: Rabbim sizler inşallah. De öylesiniz. Kesinlikle sizlerin eşleri bize... de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
1: İlk
0: mu?
1: Zamanlarda kıskanıyordu. Oluyor. Ama şimdi
2: Orhan bir şey söyledi. Niye söylemiştin onu?
1: Kemal ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
0: Evet.
1: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik bak dedim baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun bak. İçin yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
2: Orkestra duydunuz değil mi?
0: Yani böyle bir hemen koydun yani. Biz alçıpancı
1: mıyız? İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
2: Kesinlikle sahne.
0: Bir dakika sahne. Peki sen ne yaptın?
2: Ben zaten görüyordu biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
0: Ha sen şey ünlüydün değil. O zaman yani evlendiğinde.
2: Tabii yok ünlü
1: Kemal
2: değildim
1: de benden
2: ama yani.
1: Kemal de benden gaza geldi herhalde.
2: Orhan benden Ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
0: Vallahi.
2: Aşkım öyle bir şey yok merak etme. Hiçbir şey öyle bir şey demedik zaten.
0: Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
2: Kesinlikle,
0: ve sizi destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
2: buradan
0: gibi
2: kucak dolusu
0: iki beyefendi
2: yani.
0: Gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi ailenizle çoluğunuzla ve çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
2: Amin. Cümle cümlemizi
0: şimdi
2: inşallah.
0: Benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
2: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz buna, var mı?
2: Buna
0: aa yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış Müjgan.
2: Onu mu yapalım?
0: Ay Müjgan'ı yapın sonra biz Adana'ya gidek
2: tamam,
0: mi diyelim.
2: Tamam Müjgan yapalım o zaman.
0: Ha?
2: Hazır
0: olur
2: mıyız
0: mu?
2: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müşgan!
1: Aslı!
2: Tüm Müşganlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
1: Güzel bir şarkı.
2: Ama
1: bu da.
2: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
1: Evet.
2: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram. Helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Siz teşekkür ederim.
0: Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Beraber. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürler sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza sağlık olsun.
2: Bizler sevgili Orhan Bey, Kemal.
0: Yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Tekrardan Allah hayırlısı olsun. İnşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek miye hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın, görüşmek ümidiyle efendim.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

İşte 80'ler ekranı, işte müzik, işte zaman yolu. Müzikli zaman yolculuğumuz başlıyor. Gündüz gece hayalin gözlerimde mesut olasın diye. Zaman yolu ayda bir yayımlanan ve müziğin neredeyse her türüne yer veren bir müzik programı. Programda dans ve eğlence de var, birbirinden değerli Türk sanat müziği bestecilerinin eserleri de. Şarkılarla, türkülerle renklendikçe renklenen bir program Samanyolu. Süremiz yettiğince Samanyolu'nun en özel görüntülerini ekrana taşıyacağız efendim. Siz yeter ki böyle nostaljik bir müzik fırtınasına hazır olun.

0: Evet, yıllardır eskimeyen bir aranjeyle başladık. 1991 yılında kaybettiğimiz Ertan Anapa'nın sanat yaşamı 1961'de başlamış. Çok sayıda plak doldurmuş, pek çok besteye imza atmış ve pek çok şarkıyı da o benzersiz yorumuyla gönüllere ekmiş.
1: Benim bütün dualarım seninle.
0: Benim bütün dualarım seninle, onun sesiyle bütünleşen bir aranje. Bir zamanların o çok ünlü Historia de un amor.

0: Zaman yolunda her tür müziğe yer verildiğini söylemiştik. Müzik yelpazesi böyle geniş olan bir programda Türk sanat müziği olmaz mı hiç? Dönemin izleyicileri çok şanslı. Bu program sayesinde çok değerli bestecilerin evlerine de konuk olmuşlar.
1: İzleyiciler, şu anda çok değerli bir bestecimizin Sayın Erdoğan Berker'in evinde konuk olarak bulunuyoruz. Ve bu arada Sayın Berker'e sürpriz olarak sanatçılarımızı ve güfte yazarlarımızı da birlikte getirdik. Efendim, bu arada bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz, sayın eşinize ve size.
2: Şans Hanım, bizler de sizlere ve sayın sanatçı konuklarımıza evimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bu vesileyle bütün sevgili seyircilerimize Berker ailesi adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunarım.
1: Efendim, o zaman şöyle başlayalım. Şiirlerinizi nasıl seçiyorsunuz bestelerinizi yaparken?
2: Şiir seçmek bence çok mühim. Çünkü ben şahsen şiirle besteyi aşağı yukarı aynı dengede tutuyorum. Bunlar birbirine son derece bağlılar ve iyi bir beste için mutlaka şiirin bir şey ifade etmesi ve değerli olması gerek. Benim şiirleri seçiminde biraz müşkül pesentliğim var. Şöyle ki, ben şiirlerin daha çok gençliğe dönük olmasını tercih ediyorum. Öz Türkçe olması, yabancı kelimeler olmaması, duyguları ifade ederken bu duyguların sonunda slogan olabilecek, böyle vurucu, albenisi olan bir mısra, bir iki mısra gibi bir kısımdan olmasını tercih ediyorum.
1: Efendim, biz de güfte yazarlarımızdan Sayın Ayten Baykal'la birlikteyiz. Onu da beraberimizde getirdik. Sizin bir kolektif çalışmanız var sanırım. Değil mi?
2: Yunus gibi. Evet, Canus Hanım. Ben 1982'de bu beste çalışmalarına başlarken çok değerli sanatçı arkadaşım Sayın Ziya Taşkent benim bu merakımı anlamış ve bana sürpriz olarak birkaç tane çok güzel şiir getirmişti. Mesela Şarkılardan Fal Tuttum, Tutunacak Bir Tek Dal isimli ve Sayın Mehmet Erbulan'a ait şiirler bunlardan birkaçı. Keza bu sırada Sayın Ayten Baykal Hanımefendi ile tanıştım.
1: Evet.
2: Kendisinden pek çok şiirler aldım ve pek çoğunu besteledim. Örneğin Sayın Ayten Hanım'dan, evet, Yağmurlarla Ben, ondan sonra İçinde İlk Aşkın İlkbaharı Var gibi şiirlerin yanı sıra Yunus Gibi adlı, evet, şiir de besteledim.
1: Evet, Ayten Hanım, sizden Yunus Gibi rica etsek bizim Yeniden için niyetli, söyleyebilir
3: tabii
1: misin sözlerini?
3: Memnuniyetle Cansan. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Yandım ama susuzluktan, içmiyorum haram diye. Bana cansın, gönlüme yar. Nasıl

0: tatlı özlemin var. Dolaştırsa diyar diyar. Bir gün demem aman diye.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Rica ederim.
1: O zaman biz bu güzel besteyi Faruk Tınaz'dan dinleyelim.

0: Dönemin en çok sevilen şarkılarından biri Yunus Gibi. Sözler Ayten Baykal'a, beste ise Erdoğan Berker'e ait. Ünlü bestekarın çok sevilen, dillerden düşmeyen öyle çok eseri var ki. Onlardan biri de Sevgisiz Yaşayamam. Genç izleyicilerimiz anımsayamamış olabilir. Belki eserin güfte yazarı Halit Çelikoğlu hatırlamamıza yardımcı olur.
1: Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Sevilmeye muhtacım, hasrete alışamam. Sevgi benim baş tacım, sevgisiz yaşayamam. Sevginin adı vardır, başka bir tadı vardır. Özlenen yanı vardır, sevgisiz yaşayamam. Sevgisiz yaşayamam.
2: Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Bu şarkım Hicaz makamında demiştim.
3: Evet.
2: İsterseniz Emel Sayın hanımefendiden dinleyelim.
3: Evet, lütfen.

0: Eser güzel, yorum güzel, Emel Hanım zaten hep güzel. Her şey çok güzel de içimizden bir ses biz Erdoğan Berker'in evindeyken stüdyoda çok acayip şeyler olduğunu söylüyor. Niye böyle hissettik ki? Stüdyoya dönelim de içimiz rahat etsin.
1: Teşekkürler, teşekkürler ve aramızda değerli bir konuğumuz var. Arif Şentürk. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin.
1: Nasılsın?
2: Allah'a şükür iyiyim.
1: Bir şey sormak istiyorum. Bu tabii. Yılbaşı gecesi televizyonda bir şarkı söyledin, bir rock and roll.
2: O kuttular, evet.
1: Kimin şarkısı?
2: Elvis Presley.
1: Şarkının ismi neydi?
2: Bi ba pulula, şi ba pulula diye bir parçası var.
1: Bir onun şöyle tekrarlamaya çalışabiliyor musun? Biraz.
2: Bi ba pulula, şi ba pulula. İşte falan filan.
1: Peki ben şimdi burada bir rock and roll söylemeye çalışsam bana eşlik eder misin?
2: Herhalde ederim.

Türkiye'de rock and roll deyince akla ilk gelen isimdir Erol Büyükburç. Sahne repertuarıyla, giyimiyle, kuşamıyla, danslarıyla Türkiye'nin Elvis'i o. Blues Red Shoes'da en güzel yorumladığı Elvis Presley şarkılarından.

0: Arif Şen Türk şarkıya gayet başarıyla eşlik ediyor ama biz onu seslendirdiği Rumeli türküleriyle tanıdık. Böyle bir programda mutlaka bir türkü köşesi de olmalı. Stüdyodaki o köşeyi bulursak tanıdığımız, bildiğimiz, özlediğimiz Arif Şentürk'le de buluşabiliriz belki.
1: Sağ olun, o zaman sizleri dinliyoruz. Evet, alkışlarınızla.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç etmiş. 1975 yılında TRT Amatör Sesler sınavında başarılı olmuş ve Nida Tüfekçi'nin desteğini almış. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkaran Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle hafızalardadır.

Huşen Gazeroğlu. 2019 yılında hayatını kaybeden Azeri sanatçı, 80'ler boyunca ekranın en sevilen yüzlerinden, seslerinden biri oldu. 1979'da Türkiye'ye yerleşen Azeroğlu, seslendirdiği Size Salam Getirmişem'le tanınmış ve çok sevilmişti. Yaşı el verip de Huşen Gazeroğlu'nun sıkça getirdiği bu selamları hatırlayanlar, bu sevimli kız çocuğunu da hatırladılar bile. Bir babanın kızına söyleyebileceği en güzel sözler işte bu eserde.

Samanyolu ekibi tüm izleyicilerini mutlu etmek için öyle özenli içerikler hazırlamış ki programın her bölümü sanki müzik şöleni. Müzikli bir şölen varsa en özel davetli de sanat güneşimiz olmalı elbette. Zeki Müren çok sevilen bir şarkıyla programın konuğu. Yağdır Mevlam Su. 1985'te yılın şarkısı seçilen eserin güftesi Erol Martal'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait. Çatlay.

İlk bölümü 1987 yılının başlarında yayımlanan bir müzik eğlence programı Samanyolu. Dönemin müzik kültürüne ve müzik ruhuna ayna tutan bu yapımlar iyi ki ortak hafızamızda. Bu program hem o günleri özleyenlere hem de yaşı gereği bu programları hiç hatırlamayanlara. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu haftada sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

0: aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun büyük kurultun Türk kurultayındayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunda kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar getiriyor, ömürler getiriyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk denen millet çok değişik, çok kültür var. Ne kadar coğrafya, ne kadar gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Avguş Gergi Murat'ın Macar kardeşimiz.
0: Evet, sağ olsun, o da hoş geldi.
1: Evet, çok ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim, benim dostum. Biz Ankara'da da Yunus Emre İnstitut'un arkasıyla CSO'da bir konser verdik Yunus Emre'ye. Evet. Evet. Yunus Emre söz söylemiş diye ondan Avuç'la beraber olduk.
0: Evet, Andıraş Bey, Aslan Bek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstadlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek neler söylersiniz ikinci eseri? Hangi
1: ben
0: eser olsun?
1: Avuç dostuna soracağım.
0: Avuç Bey'le.
1: Kan gibi parça.
0: Kopuz çaldığımız eser diyor. Yani...
1: Olur mu? Evet. Bunu çalarız değil mi?
0: Peki, buyurun.
1: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bu bugünkü kadar yaşıyor. Yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
0: Amin, amin inşallah.
1: Evet.

Nobly seni dinlep kanmıyım. Yanladan da kara delin yandı mı? Gözü yaşlı bağrı gülü.

sabunlu taçakan hırıydan şöhrat-ı elime dolun tutarım. Solgo sağ duru taçakan hırıydan

Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutar'ı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutar'ı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir

0: Bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini dinleyeceğimiz, anlayacağımız bir eser daha okur musunuz?
1: Can Can eser mi?
0: Can Can diyoruz. Peki buyurun Can.

eller uyan. Yatmayın uhalarıdır, çeşminin körünü karkılda bilir. Ey geliyordur, yasıl bastonu da yok.

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Canan Arvaylar karşınızda, o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar.

0: Sinan'la sahnede karşınızda Dicle Olcay.
1: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde.
2: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
3: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın efendim. Alkışlayan elleriniz, yürekleriniz var olsun. Dert görmesin. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan, Doğu'dan sesler.

Programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Bugün yine doğudan sesler de birbirinden güzel türküler. Dilde döndüğünce güzel sohbet var. İki güzide konu ağırlayacağız efendim. Hemen vaktimizi iyi kullanabilmek adına TRT Ankara Radyosu'ndan benim kıymetli kardeşim, alkışlarınızla efendim Ezgi Azizoğlu.

0: Ezgi hoş geldin Cancağızım.
1: Hoş buldum.
0: Sesine soluna sağlık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ambiyans.
0: bizim en büyük itici gücümüz, efendim, enerji kaynağımızdır seyircimiz. Her zaman söylüyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık olsun. Gönülleri dert görmesin diyoruz. İyi ki varsınız efendim. Çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız.
0: Erzurum'a ilk geliş değil mi?
1: İlk gelişim.
0: İnşallah.
1: Bir de senin vesilenle oluşu benim için ayrı bir anlam ifade ediyor abi.
0: Estağfurullah. Aynı çatının altındayız. Aynı kültüre hizmet ediyoruz.
1: Evet.
0: Başımızla birlikte. Hoş gelmişsin. Sefa
1: gelsin. Çok teşekkür ederim.
0: Seni yerine alalım. Haydi bakalım. Efendim, ikinci konuğumuz bizim ustamız, bizim büyüğümüz, benim baba yarım diyebilirim. Uzun yıllar hem TRT ekranlarında hem TRT radyolarında sesini, o güzel sesiyle seslendi.

türkülerini her daim keyifle, büyük bir keyifle dinleyip izlediğinizi düşündüğümüz bir ustamızı, bir büyüğümüzü efendim ağırlıyoruz. Bugün Doğudan Sesler'de alkışlarınız efendim Hüsamettin Subaşı için olsun.

0: numarasını abim benim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hüsamet abi çok özlemişim sesinizi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Hoş gelmişsiniz. Çok sefa gelmişsiniz. Sağ ol. Başladığınız yere geldiniz.
1: Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Erzurum Radyosu'nda ilk türkümü okumuştum.
0: Yani evet. İlk olarak evet, evet. Türk Halk Müziği'ne adım atma.
1: Evet, evet. Erzurum Burası, Radyosu'nda buradaydı. Oldu. Evet. Okuduğum türküyü de hatırlarım. İster sonra söylerim istersen.
0: Olur. O zaman yerimize geçelim.
1: Tamam. Sonra söyleriz.
0: Sohbet orada devam edelim. Efendim alkışlarınız Sami'nin abisi olsun. Tekrar hoş geldiniz efendim sevgili izleyenlerimiz, sevgili konuklarımız. Abi kaç sene oldu burada ilk türküyü okuyalı?
1: Şimdi Erciş'te öğretmenim ben.
0: Evet. İlk öğretmen olarak başladınız memuriyete.
1: Tabii Erciş'te öğretmenim. Suat Işıklı hocamızın Allah rahmet korosu eylesin. Var burada. Erzurum Radyosu'nda yayınlanıyor.
0: Doğudan sesler işte.
1: Tabii tabii. Tabii. Ve dinliyorum oradan. Şeyi de katılıyor. Misafir sanatçılar da ara sıra katılıyorlar. Ben de ondan cesaretle bir mektup yazdım Suat hocama.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam 1 Nisan Erciş'in kurtuluşu. Ben öğretmenim Erciş'te. Eğer programınıza yeri verirseniz ben de gelip bir Erciş türküsü okumak istiyorum dedim.
0: Ne güzel ya.
1: Mektup yazdım. Ne ama güzel. Ümitsiz böyle. Postaya attım gitti. Bir hafta sonra cevap geldi. Hüsamettin hocam sizi 1 Nisan'dan önce Erzurum'a bekliyoruz. Seneyi söyleyeyim mi? 73.
0: Oy, oy,
1: 1973.
0: Oy, oy, oy, oy, oy, oy.
1: Var mı 73 doğumlu aranızda? Bilemiyorum. Atladım bir heyecanla geldim.
0: Ne güzel.
1: Suat Işıklı hocamız da belediyede bir yerde çalışıyordu. Evet. Belediye bir bölüm müdürüydü. Beni aldı buraya
0: Halk
1: getirdi.
0: Halk Oyunları Derneği'nde de hocalık yapmış. TRT'de kurulduğunda da zaten ilk türküyü oluşturan orası.
1: Tabii. Getirdi buraya. Hangi türküyü okuyacaksın dedi. Dedim hocam yeni bir türkü derledim ben onu okuyacağım. Öğretmen okulundan biraz da notalar biliyoruz o zamanlar. Yazdık, verdik. Hemen sazlar çaldı ve de okudum türküyü. Yayınlandı. Hangi türküydü biliyor musun? Eze mezeden oğlan, bıyık bezeden oğlan.
0: Yine bir miyalı mı? Efendim şöyle 73'e doğru ufak ufak usul usul gidelim olur mu abi? Hani
1: şimdi mi?
0: Tabii tabii şimdi. Böyle bir emrivaki olacak ama affınıza sığınarak.

0: Eyvallah kızım.
1: Bravo.
2: Abim ya.
0: Sürpriz oldu bana ama. Çok sürpriz oldu.
2: Bravo, çok teşekkür ederiz.
0: Evet.
2: Bir şimdi, de diyor iğnenin yıldızından, hani iğnenin iplik geçen deliğinden kıza göz ediyor.
0: İşte bu bizim halk manilerinin şeyi, mizahı.
2: Evet.
0: Mizahı. Bunları insanlar ama, çok anlayamıyor ama ya bu ne demek istiyor? Bu tabii. Ne mantıksız bir şey diyordu ama o öyle
2: ama
0: değil.
2: Anlatımdaki naifliğe ve güzelliğe, evet, işin espri tarafına da baktığınızda çok
0: mizahı, güzel. Mizahı mizahı şeyi, evet. Çok sürpriz oldu bana böyle gelmek.
2: Abi bizim için keyif oldu. Ona, orasını bilirim.
0: Sağ ol.
2: Güzel olmadı mı efendim?
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol.
2: Ömrüne bereket olsun. Güzel abim benim.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Ellerinizden öperim. Ezgi. Nasıl gidiyor Ankara'da? Hiç epeydir görüşemedik Cancağız'ın. Programlar, emisyonlar
1: devam. Evet, uzun süredir devam. Görüşemiyoruz.
2: Evet.
1: Ama gönüller bir.
2: Aynen
1: yani,
2: her daim.
1: Bir araya geldiğimiz anda sanki hiç o kopukluk olmamışçasına devam ediyoruz. Evet.
2: Program vesile oldu. Tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Sefa geldin.
1: Çağırdınız,
2: güzel Ege Türkleri de dinleyeceğiz senden bugün. O zaman hemen yola revan olalım mı?
1: Olur.
2: Bir memleket olur. Türküsü. Nasıl methedeyim seni diyor.
1: Sevdiğim seni.
2: İstanbul Bursa'yı değer gözlerin. Ala arasan bulunmaz ruhi revanı. İzmir'i Konya'yı değer gözlerin.

0: Çok teşekkürler.
1: Cancağızım çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hüsamettin abi. Biz efendim şanslı hani şey kuşaklardanız diyeyim işte TRT'deki. Ben 8 sene abimle, büyüğümle aynı İstanbul Radyosu'nun aynı çatı altında da hizmet etme şansım oldu benim. Dolayısıyla çok özel ve çok keyifli zamanlardı ama siz çok bizden çok daha şanslı, çok daha işi böyle hani ne bileyim en keyifli zamanlarını yaşayan bir nesilsiniz abi. İşte Nida hocalardan tutun da yani hem TRT çatısı altında hem kurum dışında da hem önemli kaynak kişilerle hem önemli hocalarla bir arada müzik yapmışsınız, meşk yapmışsınız abi. Neler anlatmak istersin abim benim? Özür dilerim. Mikrofonu rica edeceğiz abi. Özür.
2: Şimdi nasıl anlatalım ki? Hani geçmiş zaman derler ya, zamanı cihan değer derler.
1: Evet.
2: Evet. Çok büyük üstadlarımızın yanında yetiştik biz. Mesela Erzurum'dan bizim ağabeyimiz Mükerrem Kemertaş. Değil mi? Raci Alkır.

0: Evet. Onların hocası, bizlerin koro şefimiz Suat Işıklı. Bunlar hep Erzurum'un değerleri ve Türkiye'nin değerleri oldular. Halk müziğimizin değerleri oldular bu insanlar. O kadar güzel eserler bıraktılar ki, o kadar güzel parçalar yazdılar, çizdiler, okudular ki bizlere ışık oldular, bizlere ışık oldular. O ışıktan birisi de karşımda oturuyor.
1: Estağfurullah
0: işte.
1: Hocam, eyvallah.
0: Evet.
1: Mükerrem, elimizden geldiğince.
0: Evet, Mükerrem abimin oğlu. Eyvallah. Oğlu karşımızda oturuyor.
1: Eyvallah.
0: Evet, layık Allah ona ölmüşlerine rahmet etsin.
1: Cümlesine.
0: Hepsini ışıklarda uyusun inşallah. Allah amin, rahmet etsin amin, hepsine. Amin, saygıyla, sevgiyle anıyoruz onları.
1: Ruhları şad olsun. O zaman abi, hazır mikrofon sizdeyken. Efendime söyleyeyim, yine memleketten güzel bir türkü. Kalkın Turnam diyor. Kalkın Van'dan sökülün.
0: İşte bu. Okuyalım mı bunu?
1: Alkışlarınız Hüsamettin Subaşı için efendim.

0: Alkışlar zahmetlisi başlıyor efendim. Abim, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun Samettin abi. Evet. O güzel alkışlarınız, her program zikretmeye çalıştığımız, söylediğimiz bize o güzel sofrayı kuran orkestramız için de olsun efendim mümkünse. Ellerinize sağlık canlar. Sağ olun. Ezgi sen Denizli'cisin değil mi?
1: Evet ben Denizli'yim.
0: Hiç hocayla karşılaştın mı? Birlikte çalışıp bilme şansın oldu mu senin?
1: Şöyle yani ömrü vefa etmedi diyelim.
0: Ha, sizin...
1: Çok karşılaşmak isterdim.
0: Denizli'de falan daha önceleri falan hiç?
1: Hiç.
0: Hiç karşılaşmadınız.
1: Yaşım itibariyle aslında. Anladım. Yetişemedim ben Özay Hoca'ya.
0: Vay rahmet
1: olsun.
0: Benim
1: için büyük bir kayıp ama rahmet olsun Özay Hoca'ya. Özay gönlüme.
0: Aynen aynen. Nur içinde yatsınlar cümlesi. Sizleri bir soluklandıralım. Ben de bir Muhlis Akarsu'dan, rahmetliden bir eser okumaya çalışayım. Sorma diyor bu garip halimi, dertliden dert sorulur mu? Ayrılık büktü belimi, dertliden dert sorulur mu efendim? Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun.
0: Hulusi Akarsu'ya. Hiç birlikte oldunuz mu? Kendisiyle müzik yaptınız mı?
2: Çok. Benim dostum ve arkadaşım.
0: Evet, mikrofona özür diliyoruz abi.
2: Benim kadim dostum ve arkadaşım da Muhlis.
0: Babam her zaman
2: çok
0: başka
2: da...
0: bir böyle efendim? Şeyle anardı. Babam kendisini rahmetliyi evet. Çok severdi.
2: Evet
0: bir, sağ başka olsun. Başka bir hüsniyetle anardı.
2: Tabii,
0: çok severdi.
2: Sağ olsunlar. Muhlis de benim kadim arkadaşımdı. Muhlis hep böyle gurbetle şikayet etti. Gurbete hükmetti. Gurbeti anlattı. Gurbetten şikayet etti ama memleketinde yakıldı. Memleketinde yandı.
0: Yani gurbet evet, nasıl bir yaraysa bir durum içinde. Var onun, evet. Çok da güzel. Çok böyle yakınmalarında da çok naif bir üslup var.
2: Tabii.
0: Yani bir şey nasıl söyleyeyim. Bir yakarış var ama onun içerisinde de son derece naif, son derece yumuşak böyle ifadelerle
2: Muhlis,
0: o türküler
2: evet,
0: hasıl olmuş evet. Böyle.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Toprağı bol olsun. Nur içinde yatsın. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Sevgili Ezgi. Yüce Dağ başında kar boran boran güzel evet. Bir türkü var. Dinleyelim senin sesinden.
1: Dinleyelim.
0: Alkışlarınız Ezgi Yazıl için efendim.

0: Ezgi çok teşekkürler. Sesine sonuna sağlık olsun Can Cazım.
1: Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ne kadar güzel bir enerjisi var stüdyonun. İyi ki geldiniz,
0: vallahi
1: iyi ki varsınız.
0: Vallahi bizim burası her daim böyle. Memleket soğuk ama insanımız sıcaktır.
1: Mükemmel.
0: O zaman Hüsamettin Subaşı'na da bir uzunlama yakışır.
2: Uzunlama.
0: Evet. Arkasından da merhum Enver Demirbağ'dan alınan o hocamızla rahmetle yad edelim. Ona bağlı da bir
2: gel çirkin. Benim gelin yarime bağlı. Yani.
0: Aynen aynen. Ama Erzurum dağları.
2: Erzurum'a hani uçakla inerken ama dağları gördüm böyle.
0: Kar ile boran.
2: Sıra dağları gördüm. Aynen. Bak. Hepsi kar. Fakat güneş açmış, güneş açmış. Kar nasıl biliyor musunuz? Parlıyor böyle. Erzurum dağları karıyla boran. Diyelim mi bir kıta? Bir kıta söyleyelim ona. Evet. Buyurun arkadaşlar.

0: Alkışlarız efendim Sahmettin Subaş için efendim. Abim ömrünüze
1: çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok ne teşekkür mutlu ediyorum.
0: Vallahi çok özlemişiz sesini.
1: Sağ olun efendim, sağ olun herkese. O... Şimdi Erciş'te bir arkadaşıma gittim ben. Okul arkadaşım benim. Hani bu yaştan mevzular ediliyor ya, sen kaç yaşındasın, sen kaça girdin, sen kaç doğumlusun? Dedim Mustafa, benim yaşım. Dedim Mustafa sen kaç yaşına girdin? Ya dedi ben ne bileyim dedi, ben her sene değişiyor, ben ne bileyim kaç yaşındayım dedi. Onun için yaşa bakmıyoruz, yaşayışa bakıyoruz, gönüle bakıyoruz.
0: Sanatçının efendim böyle hani çok da yaşla pek şey yok, yürek... O aşkla dolu olduktan evet, sonra yaş işin biraz da teferruat kısmı.
1: Tabii hayat o yani. Şimdi mezarlığa gidip bakıyorsun, bir yaşında da yatan var, 100 yaşında da yatan var. Allah kimin ne zaman versin, ne olacağı belli değil. Tamam.
2: Tuncay
1: Allah herkese uzun ömürler versin.
2: Hiç sesi değişmemiş yıllar içerisinde.
0: Samet abi
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, gençlik yıllarından
0: i̇şte,
2: bu yana.
0: Hani babamın sağ tabiri vardı.
2: Maşallah.
0: Ben kalktım derdi, işte ben de uyandım, gözüm açtım.
1: Teşekkür
0: ediyorum. Hakikaten aynı... Samettin abi.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
2: Enerjisiyle, sağ olun, sesiyle. Evet.
1: Sağ olun. Çok canınıza teşekkür ediyorum.
0: Sağlık olsun.
1: Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Sizi ben yine bir kısa bir süre dinlendireyim. Davut Suları Usta'dan ben bir eser okumaya çalışayım. Elde diyor düğün bayram benim neyime. Benim kurbanlarım çok evvel oldu.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlar Davut Sular Usta için olsun. Nur için yatsınlar. Bir de Kerkük yapalım, sizi yoracağım ama. Kalk gidan şık bana gazere diyelim mi? Güzel hareketler. Okuyalım abi.
1: Peki.
0: Vakti güzel kullanalım.
1: Beraber okuyacağız ama seyircilerim.
0: Vallahi artık orası orada.
1: Kalk gidelim şık bana gazere.
0: Didan didi ta.

Var olasın abim benim ya. Kurban olurum. Doğudan Sesler, Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik. Yayında, yapımda, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Paramparça, paramparça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen

0: artı 179 lira.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
0: Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.

Kanun'un gövdesi, iskelet, üst ve alt kapaklar, burgu tahtası ve mandal tablasından oluşur.

Kanun uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı. İyi bir ses rengine ve görsel estetiğe sahip olmalıdır.

Kanunun alt kısmını oluşturan bölüme alt kapak denir. Bu bölüm iskelet oluştuktan sonra monte edilir.

Kanun her müzik türünde kendine yer edinen evrensel bir enstrümandır. Kanun, Türk müziğinin piyanosudur.

Kanunun uzun ve kısa kenarları motiflerle süslenir. Süsleme şekli tercihe göre değişebilir.

kanunun en önemli yapısal değişimi mandal sisteminin eklenmesidir. Mandalları kanunla buluşturan kişi, devrin kanun virtüözü Kanuni Hacı Arif Bey'dir.

müziğin temelini akort oluşturur. Akort, uyumdur, ahenktir. Kanun, sabit perde düzeneği ve akorduyla müziğe ahenk verir.

0: hanımlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, düzeyim,
4: Sinan'la sahnede bu akşam TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

28-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 150

0: Vay arkadaş, hayat işte bu hayat. Yarısı taze, yarısı bayat demişler.
1: Perişan gözlerim üzgün bakıyor. Kalbimi bir korku sarmış yakıyor.

0: Çok teşekkür ediyorum. Güzel, sadık ve gönülden konuklarımız var stüdyoda her zamanki gibi. Ekranları başında da sizlerin olduğunuzu hissediyoruz. Ve bu program zaten sizin de orada olmanızla yürüyor. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. Sevgili konuklar, siz stüdyoya, ekranları başındaki mükemmel insanlar. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bektaş. Gel buraya Bektaş, gel, özledim seni, gel.
1: Ben de özledim onu.
0: Tayini çıktı, yerini değiştirdik Ruşen'in. Bana daha yakın bir yere aldık onu. Zaten kalpte bir aradayız. Mesafelerde yakınlık,
2: tabii, tabii.
0: Sevgideki yakınlığı değiştirmiyor ya da uzaklık, ama ben öyle istedim, sağ olsun yönetmenim de uygun gördü, teşekkür ediyorum. Bektaş, ne haber, nasıl gidiyor?
1: Abi yuvarlanıp gidiyoruz işte.
0: Yuvarlan o zaman, çekil ayağımın altından. Ver şarkıyı şefim, buyurun. Neden saçların beyazlanmış arkadaş, buyurun.

0: ben niye geldim?
1: Ya teşekkür ederim. Evet Sevda, bu yıllardır soruyorum bu, değil mi? Atladık ya. E işte ya, hatasız günahsız insan yok bazen bizde. Çok güzel klasiklerdir bunlar, unutulmadı, unutulmayacak. Peki şarkı mı yapıyoruz? Tamam. Gel abi. Evet, seminere dönelim. Seminere.

0: herkesten başkasın. Biz diyoruz ya, dört ece var. Hayatımızı kurduk onun üstüne. Samimiyet. Aklımıza gelen dilimize geliyor, kalbimizden geçip. Onun için öyle hani, aa bu nereden çıktı, aa niye durdu? Niye? Yok bizde böyle bir şey. Ne gelirse, plan yok, program yok. İçimizden ne gelirse, kalbimizden süzülüp dilimize geliyor. Oradan da size gönderiyoruz. Şimdi konuğumuz mu geliyor?
1: Evet,
0: Bektaş gel.
1: Geliyor.
0: Buyurun.
1: Evet, genç arkadaşımız geliyor. Alkışlarla Ali İhsan Usta.
0: Ali İhsan Usta, gel bakalım. Şimdi, gel Ali İhsan, gel. Ali İhsan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Metin Bey.
0: Nasılsın?
2: İyiyim çok şükür, sizi sormalı.
0: Aslan kardeşim bak, heyecan da yok, aslan gibi Ali İhsan. Ali İhsan anlat, ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun yani?
2: İsmim Ali İhsan Usta, 20 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Buraya Maltepe Gençlik Merkezi'nden geldim, Yeliz Hocam aracılığıyla. Hı hı. Bu şekilde küçüklüğümden beri müzikle uğraşıyorum.
0: Biz senin güzel yorumunu dinlemek istiyoruz. Buyur Ali İhsan için alkış. Buyurun lütfen.

0: Maşallah. Ay maşallah.
1: Vallahi ayakta alkış.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi hem çok genç bir kardeşimiz, hem de duygusunu, vurgusunu, seslerini o kadar nizami. Tebrik ediyorum. Usta, soyadın usta mıydı?
3: Evet.
1: Ha, belli sen usta olacaksın.
3: Usta.
1: Ha, gel bakayım yanıma biraz daha. Peki Ali, hadi devam. Çok sevdim vallahi yorumunu. Buyurun bakalım. Hadi bakalım. Ne güzel cevaplar bunlar ya. Hele gençlerden duymak.

0: işte.
1: Vallahi alkış ve kutlama. Başka denilecek söz yok. Ali İhsan, teşekkürler.
2: Teşekkür ederim.
1: Eline, ayağına, duygularına, fikrine, ağzına sağlık, canımın içi. Sağ olun.

0: Sevgili kardeşim Mert, Mert kardeşim, sana ve dostlarına da gelsin bu şarkı. Seni seviyoruz. Sağ ol, var ol. Kıymetli dostum, 50 yıl önce hikayemiz başladı Ruşen'le. Şöller Okulu'nda birlikte bir serüven. Aa, bugünlere de geldik. Yavaş yavaş zaten. Ha Ruşen? İyi geldik ama be Ruşen.
1: Çok.
0: Kıymetli dostum. Minik bir de sen dokun Ruşen'a. Minik bir de sen. Allah Allah. İşte bu ya.

0: adıma hem de Vudi kardeşim, dostum, arkadaşıma sağ olun. Hadi bakalım Ruşen'im. Beraber hadi bakalım, buyurun.
1: Her mevsim içim.
0: Çok bastırmayın Ruşen'i, kendi halinde kalsın.
1: Gelir geçer.
0: Onun o hali güzel.

0: Vay maşallah. Vay maşallah Ruşel.
1: Ruşel. Maşallah. Bak buraya telefonlar geliyor ya. Vallahi benden çok senden istek istiyorlar ha. Söyleyeyim sana. Yakında sen, beni kapıya koyarlar ya.
2: Sen olmazsan ben olmam.
1: Olur
2: olamam
1: mu öyle
2: zaten.
1: Şey? Yok. Sen hep varsın, hep de olacaksın. Hep de benim kalbimin yarısısın.
2: O evet Allah.
1: Aslan canım, kardeşim benim.
2: Aynı
1: bir alkış şey. Alalım be benim bu ahiretlik kardeşime.
2: Aynı
1: şimdi telefonumuzu alalım hemen. Bir telefon daha. Çok seviyorum sizlerle konuşmayı, temas etmeyi. Alo. Alo. Nihat Bey'im. Sanıyorum. Alo. Alo Nihat Bey.
3: Alo merhaba Metin Bey. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hem hoş hayata bulduk. Dair birkaç cümle hem de arzunuz lütfen. Buyurun.
3: Öncelikle sizi yıllardan beri takip ediyoruz. Gerçekten emeğiniz takdire şayan. Eserlerinizi zevkle gönülden dinliyoruz. Eskimeyen bir sanatçı olduğunuzu düşünüyorum.
1: Allah razı olsun, sağ ol. Siz eskitmiyorsunuz, ondandır. Sağ olun.
3: Eyvallah, eyvallah. Ben de müzikle yıllardan beri, 8 yaşımdan beri haşır neşirim.
1: Ne güzel.
3: Bir koyu Orhan Gencebay hayranı olduğumu söyleyebilirim.
1: Maşallah, ne güzel. Orhan babamızı ellerinden öpüyoruz, andık.
3: Eyvallah, Allah ömürler versin.
1: Sağ olun, var olun. Evet. İsteğiniz sanıyorum Orhan Gencebay'dan olacak o zaman.
3: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Nedir isteğiniz? Buyurun.
3: Benim isteğim Orhan Gencebay'ın Ölümsüz Eseri. Benim Dünyam eserini istiyorum.
1: Anlaştık efendim. Birazdan size onu göndereceğiz. Peki, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.
3: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
1: Bu, bu akşam isteklerimiz var. Onları da atlamadan yürütmemiz lazım. Gel güzel kardeşim Bektaş. Gel.

Bakalım abi. Biraz şu şefpayı ver. Yarım elma gönül almalara da kızmayın. Ne olur, zaman da biliyorsunuz sınırlı. Onun için minik minik hepsine dokunmaya çalışacağız şimdi. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay, gel. Şimdi yeni çıkardığımız bir şarkı vardı. Sanıyorum bir buçuk ay oldu. Biz arkadaşlar Fadiyez'deyiz. Ve beni takip edeceğiz. Bu şarkıyı hem club versiyonuyla hem slow versiyonuyla çıkardık. Ben şimdi slow versiyonunu sevgili Tamer, Funda ve tüm dostlara Tonight'ı sanıyorum gönderiyorum. Aynı zamanda ne diyor bu şarkı? Yazdığım şarkı diyor ki: sen bana çok iyi geliyorsun gerçekten. Bunu söylemek istiyorum. Kalbin aynı şeyleri sana da söylüyorsa ben aşık ölmek istiyorum. Hatta sayın yönetmenim, biz bunu slow yapalım böyle ya, sizin sevdiğiniz gibi. O tür yapalım. Sadece klavye, minik gibi.

canıma, canıma kazıldın. Hadi şimdi beraber.

Size iyi gelen biri varsa bunu mesaj atın ya. Bu çok işe yarar ha bu şarkı. Şimdi istekler vardı. Yönetmenim telefon mu yoksa? Tamam. Mirvan Hanım merhaba. Alo. Alo. Efendim duyuyor musunuz? Geldiniz mi? Mirvan Hanım. Tamam olsun. Neriman Hanım mı Mirvan Hanım mı? Ben yanlış. Neriman. Ha özür dilerim. Tamam. Neriman Hanım attan düşmüş. Peki şarkıyla devam edip sonra bağlayalım mı? Hadi çocuklar. La minör bir nihayet istek vardı. Onu bir yerine

Getirelim Nihavet Gündüz'ü. Göster bir Nihavet minicik. Vay maşallah, hadi bir keman, evet ya, evet ya, evet ya.

Gence Bayır İsa şarkısı istenmişti çocuklar. Hazır mıyız onda? Ben de çok emin değilim. Eksiğiyle gediğiyle yerde kalmasın istek. Olmaz. Sonra söz verdik. Yapmadık oluruz. Var mı benim dünya? Hadi gel. Aynı ton olur mu? Olur. Ha? Buyurun.

0: Seni yazdım kalbime.
1: Bektaş. Gel buraya Bektaş, gel, özledim. Şimdi bir anons edelim. Yeni bir yeteneği, gencimizi burada paylaşalım sizlerle.
2: Evet, alkışlarla o zaman. Furkan Güler.
1: Furkan geliyor. Gel.

0: Evet. Furkan, ne haber? Hoş geldin.
1: Hoş buldum Metin.
0: Nasılsın Furkan?
1: Çok iyiyim. Enerjinizle. Rahatladık burada izlerken.
0: Vallahi sende çok iyi enerji var. Yemin ediyorum.
1: Teşekkür ederim Metin.
0: Anlat Furkan. Hayatla ilgili birkaç cümlen var mı?
1: Hayat dürüstlükten ibaret. Kısa ve öz cevap vermek
0: güzel, istedim. Çok güzel. Bazen insanlar çok konuşunca çok şey anlattığını zannederler. Hayır. Bazen bir cümleyle bir kitap yazarsın. Evet. Şarkı, müzik ve ne yapıyorsun? Bakalım.
1: Buraya Maltepe Gençlik Merkez aracıyla geliyorum.
0: Bizim deryamız, denizimiz orası ya. Evet.
1: Evet. Metin Bey, müziğe 12 yaşında başladım. Türk müziği cemiyetlerinde. Yıllardır hem solist hem korist olarak yer alıyorum.
0: Süper. O zaman hemen senin vaktini çalmadan zaman daralıyor. Tamam. Furkan'a alkış, Furkan'a alkış. Haydi bakalım. Hoppa.

0: Ağzına sağlık Furkan.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Bunu sanıyorum yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltıyorsa Ahmet Özhan.
1: Evet, ben değil, Ahmet değil Özhan
0: mi?
1: Da.
0: Evet, efekti kapatır mısınız kulağımdan Eren'cim? Peki, ne okuyorsun sen?
1: Ben okulu bitirdim, şu an diş teknisyeniyim.
0: Diş teknisyenisin.
1: Aynen öyle.
0: Harika. Peki, müziği de kendine iyi geldiği için doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: O zaman,
1: Türk müziği hele.
0: O zaman çok teşekkür ediyoruz sana. Uğurluyoruz seni, seni seviyoruz.
1: Rica
0: Yolun
1: ederim.
0: Açık olsun.
1: Teşekkür
0: mesleğinde
1: ederim.
0: De hayatında da başarılar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Hadi bakalım.
1: Ederim.
0: Furkan Alkış. Koca bir alkış. Koca bir alkış. Evet, evet, evet. Güzel zamanlar. İnsan mutluyken tabii zaman uçup gidiyor. O ama biliyorsunuz gitmeler olmasa gelmeler de olmaz. Haftaya görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın ve kendinize değer verin. Siz kendinize değer verirseniz herkes size değer verir ve Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah hepinizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hadi bakalım şarkıya. Buyurun. Sevgilerimizle kıymetli meslekarı yad ediyoruz, anıyoruz. Hanımefendiye de sevgiler.

Sen varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu. Hatırlasana, hay aşk seni ummuştu, yolun en sonuna koymuştu.

Evet, herkese merhaba. Yıllar önce, artık bunu tahmin edemezsiniz. Kaç yılı? 2004 falan yani bu şarkı hakikaten güzeldi ya. Yani şimdi bugün çok değer verdiğim iki tane konuk var. Mesela bu arkadaşlarım beni heyecanlandırıyor çünkü ikisi de çok iyi müzisyenler. Bir kere onu söyleyeyim. Yıllardır varlar yani bu piyasada. Bir tanesi birazcık daha yeni diyebilirim ama öbür arkadaşım bayağı eskiden beri tanışıyorum ve sahnelerin gerçekten çok aranılan bir ismi. Hem Krem de la Krem Tabaka tarafından çok seviliyor hem de halk tarafından da seviliyor. Çünkü şarkılar yapmaya başladı. Onların damar noktasına dokunacak. Şimdi onu gelince yine anlatırız, konuşuruz içeride ama ilk konuğum çok sevdiğim bir ben onu ilk bir sinema filmi çekimi için İzmir'e gitmiştim, Kuşadası'na. Orada bir mekanda sahne alıyordu ve benim kaldığım otel de orasıydı. Sesini duydum ve onu dinlemeye gittim. Sonra bir anda kayboldum. Sonra biz bir iletişime geçtik ve şimdi bugün burada çünkü yolu çok açık, önü çok açık. Benim çok eski bir şarkımla geliyor. Biri bana gelsin de bayanlar baylar karşınızda o özel kız Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz.

0: teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık, hoş geldin.
0: Hoş buldum.
1: Şimdi birazdan
0: İçeride bu arada mükemmel bir enerji var.
1: Güzel değil mi?
0: Harika. Gerçekten harika. Çok yani, güzelsiniz.
1: Hep söylüyorum tabii ama neyse bugün söylemeyeceğim. Aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır mesela Virgan'ın suratını görüyorum. Çok sıkıldım. Ama içeride ayrı bir şeyimiz oluyor. Çocukluğumuzdan beri böyle yan yana gelince. Serci zaten 2011'den beri beraberiz onunla da. 15 yıl olmuş. İlk albüm, ilk konserde beraber miydik Serci? Evet. Mekanı söylemeyeyim şimdi. Vay be. Birkan'la da işte 2000. Askere kaç yılına gittin? İşte bununla da 22 yıl oldu. 21 yıl olmuş abi şey. Enes zaten elimize doğdu. Can Ercan da Amerika'dan uçak biletlerini almaya karar verince gelip gidiyor. Başka türlü gelmez. Yani o bir Ekim'in biliyorsun protestosudur o.
2: Evet.
1: Zar zor ikna ettik de güzeller içinden falan çalıyor sahnede bana. Oh. Zar zor yani sonlara doğru. Neyse Tuğçe'cim hoş geldin. Güzel muhabbet yapacağız birazdan. Çok güzelsin bir kere onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok
1: dev ses.
0: Sağ olun.
1: Genelde minik kadınların dev sesleri oluyor. Sezen Aksu, Sertab Erener. Sen de bu ekole aitsin bence. İnşallah onlar gibi bir kariyerin olur.
0: Umarım ben de gerçekten öyle minik bir serçe olarak yoluma devam
1: Aynen.
0: edebilirim.
1: Aynen. Valla sen de minik bir serçesin ya. Hakikaten. Sevgili annen de bugün, annecin de bugün burada.
2: Evet.
1: İsmini alalım.
0: Meltem
1: Hanım.
0: Meltem Hanımcığım.
1: Meltem Yıldırım hanımefendi annesi gururla evladını izliyor bugün. Hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi ikinci konuma davet edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çok severim yani. Bir nehir isminden geliyor adı. Eskiden beri tanıyorum. Yani zaman zaman kopuk gidiyoruz ama hep bir hayatımda var yani bir şekilde. O yüzden bugün çok değer verdiğim bir arkadaşım konuk bizde. Önce bütün mekanları ele geçirdi şarkıcılık anlamında. Çünkü çok fazla sahne yaptı ama sonra yavaş yavaş kendisi de şarkılar yapmaya başladı ve onlar da güzel gidiyor. Şimdi o şarkılardan biriyle onu davet edeceğim. Bayanlar baylar, Sinan'la sahnede karşınızda zamanında şarkısıyla Dicle Olcay. Dicle Olcay, hoş geldin.

0: Vay be. Çok güzel. Zamanında kimi söz müzik?
1: Söz müzik, sözler Ceren Akın. Müzik Çağrı
0: Ha, o kadar belli ki.
1: Terkıvıran.
0: Sevgiler kardeşime de buradan.
1: Beni çok
0: Çağrı'cığım.
1: onore ettin Sinancığım.
0: Ama
1: Çok
0: gerçek
1: teşekkür
0: bunlar ya.
1: ediyorum.
0: Nehir gibi akmadın mı hayatımıza ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nereden koymuşlar ismi Dicle'yi?
1: Benim teyzem Dicle Üniversitesi'nde okumuş.
0: Hayda.
1: Vallahi
0: Çok gerçekten
1: gerçekten
0: entelektüel bir
1: buradan.
0: yaklaşımmış.
1: Evet, Dicle Üniversitesi'nde okumuş. Bizimkiler de ilk kez ayrılıyormuş. Annem de demiş ki kızım olursa Dicle koyacağım adını.
0: Ama şey
1: Güzel
0: enteresan.
1: denk gelmiş.
0: Güzelmiş Dicle olayı ya. Ben de
1: Evet.
0: zannettim hani acaba büyük baban hani Diyarbakır tarafında
1: Yok.
0: doğdular hani oradan mı geliyor diye. Dicle buradan bütün bu arada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya da selamlar. Tek izlenen müzik kanalı zaten. Hep açık. Kahvelere, kıraathanelere, her yere, evlere, ocaklara herkese selam buradan. Güzel bir hikayeymiş Dicle. Olcay'la da güzel birleşmiş ha.
1: Evet,
0: Dicle
1: ben de
0: Olcay.
1: seviyorum
0: Değil mi?
1: atalarıma. Yani şey, olmak ve caymak arasında geçen bir hayat benimki. Gerçekten.
0: Güzelmiş. Olcay. Wow.
1: Ya olmak isterim ya da hemen cayarım yani.
0: Güzel. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Klas kız.
1: Canım benim.
0: Çok güzel güzelsiniz. İkiniz de çok
1: Teşekkür
0: klas
1: ederim.
0: giymişsiniz gerçekten. Tuğçe'cim ilk kez
1: Evet, ilk kez
0: tanışıyorsunuz.
1: tanışıyoruz.
0: Tuğçe'ye artık biraz ablalık yapmak lazım. Çünkü mekanların starı olarak sen. Hani
1: Estağfurullah.
0: o da şimdi
1: Biliyorum
0: zaten ben söylediğim
1: tabii.
0: zaman çok mutlu oldu. Ha, Dicle Hanım ben çok iyi biliyorum falan
1: Ay
0: dedi.
1: ne güzel, ne mutlu.
0: Ve o da şimdi İzmir'den. Sen de İzmir'den başlamış olabilir misin?
1: Tabii canım, ben İzmirliyim
0: O da
1: zaten.
0: İzmir'de.
1: Sen de İzmirlisin değil mi?
2: Ben İzmirli değilim.
0: Ama orada. Her.
2: Adanalıyım ama şu an
1: Öyle.
2: İzmir'de yaşıyorum,
1: Çok
2: evet.
1: iyi. Adana'da zaten yani aslında İzmir gibi bir yer gerçekten.
0: Bu bir şey
1: Adana'yı ben çok
0: söyleyeceğim
1: severim.
0: Dicle ya. Bu işin şeyi, bu mekan işlerinin başlangıcı hep İzmir oluyor. Bizim Berkay da ilk İzmir'den geldiğinde benimle tanıştı. İlk günü hatırlıyorum hatta İzmir'den geldim bugün dediği gün. Var, Dalkılıç var oralardan.
1: Derya, Ulu.
0: Derya var.
1: Tabii.
0: Sen varsın. Çok var böyle.
1: Çok
0: Çağrılar da mı
1: var.
0: İzmirli?
1: Tabii biz Çağrı'yla çocukluk arkadaşıyız. Can'la çocukluk
0: Can
1: arkadaşıyız.
0: İzmir'den mi?
1: Tabii.
0: Yok be oğlum.
1: Hepimiz
0: Çıkar bakayım gözlüğü. Gözlüğü çıkar bakayım. Gözlüğü çıkar. Ha İzmirliymiş.
1: İzmirli gözünden belli.
0: Bir şey söyleyeceğim. Var böyle bir İzmir büyüsü ya.
1: Evet, İzmir'de müzik yani çok seviliyor. İnsanlar dışarı çıkmayı çok seviyor. Zaten havası da güzel olduğu için. Ya
0: Evet.
1: biz ama tabii şey yapardık. 8'de başlardık. Gece 3'e kadar devam
0: Bir zamanlar
1: ederdi.
0: öyleymiş ya.
1: Gerçekten öyleydi ve
0: Aynen.
1: her şeyi söylerdik. Yani yabancı bir şarkıyla başlayıp İbrahim Tatlıses'le geceyi
0: Bana
1: bitirirdik.
0: Berkay şey falan anlatırdı hani. İşte 3 saat yapmış ya bir mekanda. Yana geçip 3 saatte yan
1: Tabii
0: mekanda.
1: tabii.
0: Böyle şey.
1: Yılbaşında 4 mekan
0: Gezer
1: gezerdik.
0: yılın.
1: Vallahi çok acayipti yani.
0: Güzel. Sen
1: Hani
0: de o İzmir sahneleri. Ben seni Kuşadası'nda tanıdım.
1: Evet.
0: Bir otelin sahnesindeydin. Önce bir şikayet ettim çünkü erken sinema

0: Efes'in Sırrı filminde bir sahne çekimi için gittim. Ondan sonra uyuyamıyorum, tamam mı? Otelde öyle bir sorun var. Ses geliyor odaya. Dedim ki Baran'a, Baran dedim, şey dedim, davulcuya söyle dedim, biraz şey tuşeli çalsın. Ondan sonra gitmiş tabii, onlar da anlam verememişlerdir büyük ihtimalle. Benim adımı söyleme dedim çünkü Baran'a ters ters bakmışlar. Sonra baktım ki güzel dedim, bari tadını çıkarayım. Güzel müzik geliyor çünkü. Sonra geldim uzaktan. Orkestra sana biraz sonra söylemiş galiba değil mi? Nasıl olmuştu hikaye? Sen de şimdi mi söylenir falan diye kızmışsın.
1: Sahnedeyken
0: ben en
1: ben
0: arkadayım
1: hiç fark
0: çünkü. Bana öne
1: etmedim
0: gel, öne gel
1: çünkü.
0: Diyor mekan sahipleri. Ben dedim gerek yok kardeşim, şimdi şey yapmayalım.
1: Sahnedeyken ben hiç fark etmedim. Tonmeister da gelmiş. Bizim ekipten birilerine işte Sinan Bey burada falan filan böyle anlatmaya çalışmış. O da duymuyorum abi. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz? Çünkü hiç farkında
0: Çok
1: değildim.
0: tatlıydı o gün.
1: Gerçi dinlenmek için zaten hani hem de iş için oradaymışsınız.
0: Aynen.
1: O yüzden pek de rahatsız etmezdim
0: Estağfurullah.
1: bilsem de.
0: Ortasında zaten ondan sonra ben gittim ama çok güzeldi. O gün enerjini çok sevdim. Dedim ki bu kız mutlaka bir yerlere, iyi bir yerlere gelecek. Ve ben de sahneye almak istiyorum ben programımı. İnşallah destek olacağım sana bundan sonra sık sık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
0: Tekrar hoş geldin. Şimdi bir şarkı yapalım.
2: Hoş bulduk.
0: Dicle şu kararsız mı? O zaman yeri gelmişken bir piyano ile sonra gireriz tekrar biz.
2: Tamam.
0: Bir çok sevilen bir şarkım benim. Dicle de çok güzel söyledi. Berkay söyledi. Ondan önce Ebru Yaşar'a ilk vermiştim. Birçok cover var bu şarkıda ama Dicle'ninki çok güzel coverlardan biri. Şimdi Sinan'la sahnede kararsızım.

0: Çok güzel. Provasız falan helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir tabii Onno Tunç bence bu düzenleme. Başkasından çıkmaz bu
1: Evet,
0: akorlar
1: Onno
0: yani.
1: Tunç.
0: Onno Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insandan
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: inanılmaz. O zamanki Sezen Onno birleşmeleri. Neler var Bölükhan? Çok şarkı var değil mi?
2: Çok.
0: Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında.

0: Ama bence
1: zaten.
0: sevmek de eskiden güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
2: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti, şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba, değil mi?
0: Evet
2: Hani
0: öyle
2: 90,
0: oldu.
2: yeni 90'lar 2010
0: 2000,
2: 2000'ler oldu daha.
0: 2000'ler oldu.
2: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
0: Tabii.
2: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
0: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
2: 2010.
0: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela
2: Demek
0: Sopa'yı.
2: ki, ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a da
0: Evet,
2: gittik beraber, şarkım yapmıştı o
0: evet
2: zaman.
0: Bodrum yapmıştı daha
2: Ama
0: çok.
2: o sonradan o hani Bir Bela yine sonradan,
0: Bir Bela da çok
2: Hasta
0: iyi
2: yine
0: şarkı.
2: o albümlerden, Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar var
0: Sonradan
2: tabii ama
0: yürüdü.
2: bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar, işte bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybeden de rahmetle analım. Evet, şimdi Dicle, sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki, değil mi?
0: İnşallah çok istiyorum.
2: Kültür merkezleri, açık
0: Evet
2: havalar
0: aynen
2: yapılacak.
0: kültür merkezi.
2: Güzel
0: Ya
2: gidiyor
0: tabii
2: ya.
0: ki.
2: Kaç oldu şey? Böyle coverlar değil de sıfırlardan.
0: Yani bayağı ya şöyle aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel
2: Seni
0: olarak
2: söyledim mi bilmiyorum.
0: gerçekten öyle biliyor musun?
2: Olabilir.
0: Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet ya da atıyorum bir tane şarkı vardı neydi onun adı? Bir tane o sen misin ya?
2: Bir de yüzüne böyle
0: Ha o
2: bekliyorlar.
0: hani şu var bir de yani.
2: Ama sahne tarafında, şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
0: Sahne
2: Sahne
0: tarafında
2: tarafında çok ismin çok
0: çok
2: namlı
0: biliniyor.
2: yani. Çok
0: Evet,
2: namlı denir
0: aynen
2: ona.
0: öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık
2: Bu
0: daha
2: bir strateji değil mi? Yani bir karar ve
0: Evet, bir karar.
2: bir
0: Yani
2: yol, çizilen bir yol
0: bir
2: yani.
0: de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
2: Kesinlikle
0: hayatta.
2: gerekiyor. Kesinlikle.
0: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
2: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlarda şahittim yani, oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu.
0: Tabii, tabii,
2: Hatırlarsınız yani.
0: tabii.
2: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukları çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ama sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
0: Ya tabii ki
2: Doğru bir
0: bunu
2: adımdı, riskti
0: o
2: onlar için.
0: zamanlarla bu zamanlar aynı değil Sinan biliyorsun tabii
2: Değil
0: ki.
2: tabii ki, aynen.
0: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu anda. Bu arada
2: Doğru.
0: herkes yapsın da
2: Doğru.
0: ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu
2: İki
0: anda.
2: yönlü ilerleyeceksin.
0: Aynen
2: Aynen,
0: öyle.
2: süper. Tuğçe'cim, sen finalde, senin de herhalde bir tane daha şarkın var, çıktı.
1: Evet, şu an bir tane şarkım
2: Onu burada
1: çıktı.
2: adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
1: Sızı.
2: Sızı.
1: Evet.
2: Birazdan onu yapacağız zaten.
1: Yapalım.
2: Benim sahnende dinlediğim şarkı da
1: Sızıydı.
2: Sızı'ydı.
1: Evet.
2: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe. Şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lop bro bro falan diye eğleniyordu böyle. Sonra bir anda böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedim ne kadar güzel tınları, kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedim. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik, Tuğçe Yılmaz. Wow.
1: Bana ait.
2: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle bir
2: ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hasta çok güzel söyledin Dicle.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gidip bir kere daha yayınladım
1: evet,
2: yakın zamanda.
1: Evet paylaştın. Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
2: Çok.
1: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle iki ayda bir Sinan gaza geliyor.
2: Aynen. Anlıklarım var benim öyle.
1: Evet. Ben çok mutlu oluyorum orada. Teşekkür ederim.
2: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan'la sahnede Dicle Doğacay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel.
2: Gerçekten bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazdım, kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime diyorum. Anne'ye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti, sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar, Sinan'la sahneyi müzisyen arkadaşlarım almayı çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi? Ya da 70'ine? Ya da
1: geldim.
2: Daha yüksek mi? Değil mi? Geldim ben.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan, nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim
2: o
1: varmış.
2: O daha güzel bir şey. Gerçekten. Daha az yorar insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Evet.
1: Ve hayat şu an başlamış gibi hissediyorum. Aynen. Çünkü çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu istiyormuşum.
2: Bir de bir eminlik geliyor yani böylece.
1: Evet.
2: O yüzden o kesinlikle duruşuna da yansıyor zaten.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama?
3: Devam başındayım, evet.
2: Devam ettireceksin. Yani bunu 80-90'lara gelecek.
3: İnşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor. Şoka girdim.
2: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
3: 24.
2: Şu an kaçsın?
3: 29.
2: 23
1: ben
2: falan 23, dersin.
1: Ben 23-24 evet. Gösteriyorsun
2: dersin,
1: evet.
2: Dersin, doğru. Ailede müzisyen yok senin?
3: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
2: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok güzeldi.
2: Ha, böyle şeyler söyle.
1: Yani annemin de fena değildi.
2: Açık mıydı o radyolar falan küçükken? Hani
1: tabii.
2: Müzik.
1: Yani ben hep TRT... Şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği...
2: Tabii. TRT müzik bu ağırlıklı.
1: Tabii devam
2: genelde
1: ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
2: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
1: Benim yalvarmamla oldu.
2: Şaka.
1: Tabii ben ne? Böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
2: ailede
1: yani. Wow, işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
2: Elde çünkü tarak herkes... falan başlamış mıydı?
1: Tabii neler neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem şaka durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni... Başka bir sektör yani kendi çalıştığı
2: orada sektöre, müziğe bir ara verildi.
1: Orada bir ara verildi. Sonrasında
2: bu zehir gibi tabii içinde.
1: Tabii geçme. Sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuara girdim. Yoksa hani...
2: Sen 9 Eylül mü?
1: Yok, Ege Üniversitesi.
2: Ege. Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama.
1: Canım hocam.
2: Çok severim.
1: Çok severim.
2: Bir ödül töreninde beni ağırlamışlar sağ olsunlar.
1: Evet, çok
2: onun enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız kardeş, ablası
1: çok tatlılar. Tatlılar.
2: Onların ellerini öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var. Arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
3: 2009 evet
2: yaptığım bir şarkı, bir bilseydin.
1: İnanılmaz bir şarkı.
2: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
1: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
2: şaka
1: geldi.
2: Şaka, özür dilerim.
1: Lütfen Sinan rica.
2: Bile ayarlayamazdım onu, bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni Küçük Kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyükçınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
1: İnanılmaz.
2: Tuğçe de bu şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
3: Bu şarkıyı hiç söylemedim.
2: Belki
3: ama
2: sonra
3: öyle bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda oluyor.
2: Çok büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz, bir bilseydin.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydimden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence sahne repertuarını
2: evet,
1: al.
2: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz vardı değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, başka düetimsi, çaren yok.
1: Başka şansın evet, düeti, yok.
2: Ay, başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar burası kim diye. Hep senin adın geçer
2: 2014
1: orada.
2: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
1: 13. Miami'de.
2: Klip çekmiştim.
1: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
2: Vay be, o kadar.
1: Aa, inan, 10 yıl geçmiş ya.
2: İnanılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Müzikal yolculuğunuza birazcık Sinan'a senden de renk olmasını dilerim.
0: Çok teşekkürler.
1: Katıldın, ayaklarına sağlık.
0: O kadar güzel bir anı oldu ki benim için de gerçekten ilk programım çünkü.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Annesi. Anne çekiyor.
0: Evet.
1: Ona da buradan saygılar tekrar.
0: O yüzden
1: tekrar.
0: Bana umarım uğur
1: getirecek.
0: Getirir.
1: Sen merak etme. Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
2: Çok Dicle'cim,
1: ayağına sağlık.
2: Sinancığım.
1: Bundan sonra da bir yerlerde... Görüşmek üzere.
2: İnşallah.
1: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşürüz
2: evet.
1: Ama hani mekan olduğu için ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok
2: biliyorum.
1: Mutlu oluruz.
2: Teşekkür
1: Ayağına
2: ederim.
1: Sağlık.
2: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
1: Ben de seni. Teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki söz müzik Sinan Açıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı 97'ler herhalde 14 yaşında falandım ben herhalde 97-98'ler Aşkın Nuriyengi dev bir ses o zamanlar fırtına estiren değil mi? Aşkın Nuriyengi'ye verdiği şarkı Karalım. Bu şarkı Enes de Merve Özbey ile düet yaptı. Yakında o da çıkacak değil mi Enes? Evet zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şurada bir gerçek ki Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik Dicle söylüyor biz ona vokal yapacağız.

Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, bizi dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
2: önde. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku Bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar, gönlünüze sağlık.
1: Bravo.
0: Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Harika iki şarkıyla başladık. Çok heyecanlıyım
0: Evet.
1: diğer şarkılar için.
0: Yani iki şarkı öyle güzel buluştu ki. Yani ilk şarkımız zaten biliyorsun Dilek Taşı'nın duygusu, gülmek için yaratılmışın enerjisiyle böyle
1: Buluştu değil
0: güzel bir
1: mi?
0: buluştu.
1: Çok.
0: Zaten bizim amacımız biliyorsun birbirleriyle farklı zamanlarda bile üretilmiş olsa, farklı zamanlarda birbirinin duygularına benzer olan şarkıları aynı karede, aynı
1: Çok.
0: çizgide buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Aynı
0: Ben
1: duyguları bize yaşatıyor değil mi bazı
0: kesinlikle
1: şarkılar?
0: öyle dönemsel olarak oluşturulan müzikler aynı ruhu, aynı etkileri içinde barındırır diye tahmin ediyorum. Yani dünyanın bir farklı bir noktasındaki bestecinin veya bizim tarafımızdaki bir bestecinin yaşadığı gelişmeler, dönemsel olarak bütün içinde bulunduğu her şey aslında aynı etkiyi oluşturuyor. Yani bunu şundan örnek verebiliriz. Pandemi mesela. Pandemi tüm dünyada aynı anda tüm insanlığı kapsayan, aynı anda aynı duygulara sevk eden bir gerçek oldu. Yani düşünün ki pandemi döneminde birçok bestecinin yaptığı besteler, oluşturduğu duygular birbirleriyle paralel olarak aynı dönemi yansıtıyor. Yani eminim ki bundan önceki dünyanın her yaşadığı dönemde, dünyanın her yaşadığı durumla karşılaştığında hangi durumla karşılaşmışsa besteciler duyguları aşağı yukarı birbirine yakın şekilde tamamlamıştır. Bu da öyle bir şey ki biz mesela bir şarkıyı çalıp diğer şarkının ona arkasından bağlanacağını çok iyi hissediyoruz ya repertuar yaparak. Öyle olmuyor mu
1: Sanki
0: genellikle?
1: o diğer şarkı onu istiyor. Onun ardından gelen şarkı o olmalı diye hissettiriyor bizlere.
0: Evet, sen de mesela söylerken aynı şekilde hissediyorsun, öyle değil mi?
1: Çok. Ya tabii hepimiz insanız. İnsanın belli başlı duyguları var. Hani diyoruz ya dünyanın neresine gidersen git,
0: Tabii.
1: insanın gözyaşı bile aynı renkte akıyor.
0: Çok doğru.
1: O
0: Bravo.
1: yüzden duygularımız bir, aynı şeyleri hissediyoruz aynı melodilerde, aynı bazen sözleri bile anlamasak bile, değil mi? Yabancı şarkılar dinliyoruz, ne kadar etkileniyoruz. İşte bu
0: Hey.
1: herhalde müziğin gücü.
0: Şimdi enstrümantal bir Niyaven şarkımız.

0: Çok teşekkür ederiz Ece. Sağ ol. Elinize
1: Bravo,
0: sağlık arkadaşlar bu
1: harikaydınız.
0: arada. Evet, şarkılar seni söyler dedik ama bu arada sözü müziğe bıraktık sadece. Söz durdu ve müzik söyledi.
1: Evet, az söz
0: Elimizden
1: çok müzik.
0: geldiğince anlatmaya çalıştık. Yani bu anlatabilme meselesi gerçekten çok önemli Ece. İnsan müzik yaparken de bunu hissediyor olması gerekir diye düşünüyorum. Anlatabilmek.
1: Kadar doğru bir yerdesin ki şu anda benim çok titiz olduğum bir şey bu. Hani
0: Sende de
1: sadece
0: aynı şekilde değil
1: söylemek,
0: mi?
1: sadece bilmek değil.
0: Tabii.
1: Hani bazen diyorsun ya, hata yapmak bile o anlatıyor, belki bir şeyler katıyor.
0: Kesinlikle öyle. Biz
1: Yorumculuk açısından
0: bizim için
1: söylüyorum
0: de
1: bunu.
0: böyle ya. Biliyorsun biz provalarını yapıyoruz. Önceden repertuarımızı hazırlıyoruz ama burada çekim esnasında biliyorsun yaptığımız yayında biz ne çıkıyorsa onu bırakıyoruz.
1: Evet. O
0: Çünkü
1: duygularımızla hareket ediyoruz
0: bizim
1: aslında.
0: doğal olan halimizin
1: Evet.
0: yansımasından biz hepimiz çok hoşnut oluyoruz. Bu arada çok müzik yapalım, az söz söyleyelim dedim ya, onu hatırladım.
1: Tamam.
0: O yüzden şimdi sırada çok güzel bir şarkı var.
1: Muhteşem.
0: Sezen
1: Benim
0: Aksu'nun
1: çok çok
0: bestesi.
1: sevdiğim bir
0: Hangisi
1: şarkı.
0: o?
1: Sezen
0: Sensen Olsun.
1: Aksu'ya ait. Yazık diyeceğiz.
0: O muhteşem. Hadi buyurun arkadaşlar, bekletmeyelim.

0: Bu kez ben alkışlayayım. Gönlünüze sağlık arkadaşlar, elinize sağlık.
1: Harikasınız arkadaşlar.
0: Evet, Ece, gördüğün gibi sana bugün farklı bir klarnetle de çaldım.
1: Evet ya, bas klarnetle çaldım.
0: Evet, bas klarnet çok ilginç.
1: Bize biraz anlatabilir misin?
0: Bu bas klarnetin birazcık tabii ki gördüğün gibi boyutları farklı normal klarnetten. Ve üretim olarak da daha külfetli bir şey. Üreticiler açısından bakıldığında böyle hemen sana teslim ettikleri bir ürün değil bu. Yani mesela sipariş veriyorsun. Siparişten sonra 6 ay içerisinde bu ürün sana gelmiş oluyor. Ama tabii ki istediğin donanımı elde edebilmen için yapımcıya bununla ilgili notlarını iletiyorsun.
2: Peki bu çok az üretildiği için mi sipariş üzerine geliyor?
0: Aynen öyle. Her zaman bas klarnet ihtiyacı doğmuyor. Zaten bas klarnet daha çok senfonik orkestralar içerisinde yer alan bir enstrüman. Bunu gerçekten çalmak için bir ömür vermek gerekiyor. Bas dediğimiz için basa uyarlanabilecek çok teknikleri var. Yani bunun üzerinde denenebilecek, çalışılabilecek çok teknikler var. Ben ilk defa şöyle bir şey hayal ettiğim için bu bas klarneti Türkiye'de kullanmak istedim. Biliyorsun biz Türk müziği sanatçıları, Türk müziğini çalarken kendi duygularımızı katıyoruz ve o duyguları çoğu zaman tarif etmek mümkün olmuyor. Öğretirken bile mesela bir yurt dışından biri geldiğinde onları anlatmak çok zor oluyor. O esnada işte bizim kalbimizden geçen o Türk müziğinin komalı dediğimiz seslerini bu klarnetle verince birazcık ilginç oluyor tabii ki. Mesela bizim bu çaldığımız tarzda çok fazla duyduğumuz bir şey değil. Ha, onu söyleyeceğim. Mesela enstrüman çalanlar, bas gitaristler özellikle bu enstrümanın sesinden daha çok hoşlanırlar. Marcus Miller'in mesela bu konuda güzel bir çalışması var.
3: Marcus Miller aslında saksafon çalan bir müzisyen. Yani bas gitarla aslında aynı zamanda yürütüyor. Fakat tabii bas gitar zamanla ağırlık kazanıyor.
0: Aa bak bunu tabii senden öğreniyorum.
3: Onun parçalarında, albümlerinde olan brass section'larını falan hep onun yazısı zaten. Hatta onu çaldıkları bile var eski kayıtlarında.
0: Ben de ne zannediyorum biliyor musun? Yani adam bas gitar çaldığı için bas klarneti de çok sevmiş. Bas klarnet çalıyor.
3: Yok sen tam kişisine şu an değindin yani. Marcus evet. Miller gerçekten bu noktada bas gitarist olarak hani bu brass section ve hem çaldığı için hem de yazımları o noktada çok kuvvetli.
0: Ama güzel de geliyor sahnede mesela çaldığında benim çok hoşuma gidiyor.
3: Valla benim de hoşuma gidiyor parçalarını çalarken.
0: O zaman Mehmetciğim bak bas klarnetimiz var.
3: Abi mutlaka böyle bir parça çalalım mı? Enstrümantal.
0: Olabilir. Ben bunu kullanmıştım. Belki daha önceki konserlerimizden de hatırlarsın.
3: Albümde kullandık Bursa'daki aslında bunu. Homelab'de hatırlarsan.
0: Ya onun ötesinde şeyde de kullandım hatırlar mısın bilmiyorum. Sıra albümünde mesela bir tane Orient Express vardı evet. Biliyorsun. Onu konserimizde de çaldık. Hem burada İstanbul'da hem de Bursa'da Emel evet. Matlo ile yaptığımız konserde çalmıştım. Ve hakikaten taşıması da aslında zor bir enstrüman. Çok uzun süre çaldığın zaman yorucu olabiliyor.
3: Abi yani senin aslında anlatman lazım. Bunu normal klarnette ne kadar efor arasında fark var bence. Buradan çok çok fark oldu gözüküyor.
0: Yani klarnetin babası diyorlar açıkçası. Seyircilerimiz de bas klarnetle çok fazla oyalamak istemiyorum ama klarnetin babası diyorlar. Bundan sonra bütün programlarımızda yanımızda olacak. Buyurun.

0: Şimdi istersen birazcık seni dinlendirelim.
1: Tabii seve seve.
0: Sevgili arkadaşlarımla biz de o ağacın altını diyeceğiz. Diğer bir deyişle gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hicaz güzel bir şarkı var. Onu klarnetin sesiyle dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
0: Hadi buyurun.
1: Müzik

0: Gönlüne sağlık. Harika.
1: Hepinizin
0: Çok
1: arkadaşlar
0: güzeldir bu
1: harikasınız.
0: iki şarkı da muhteşemdir. Peş peşe seslendirdik. Boş kalan çerçeve ve benim
1: Benim
0: gözüm
1: gözüm
0: sende.
1: sende.
0: Bunlar biliyorsun Yeşilçam'da en çok
1: Evet,
0: sevilen
1: nostalji
0: şarkılardan
1: yaşadık.
0: olmuştur. Belkıs Özener'in sesiyle çok sevilen şarkılar diyebiliriz bunlara. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik Ece. Nasıl geçti sence?
1: Çok keyif aldım ben. Umarım bizi izleyen değerli izleyicilerimiz de aynı keyfi yaşamışlardır ekran
0: Umarız,
1: başında.
0: umarız. Sizler de arkadaşlar sanırım memnunsunuz bu haftadan. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Tabii ki son bir şarkımız daha var sırada. Oyun bitti diyeceğiz ama bir sonraki hafta yepyeni şarkılarla, yepyeni bir repertuarla yine sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğinize değer katan, çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle. Nasılsınız efendim?
1: İyiyim Irmak'cığım, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür
1: Hayırlı
0: ederim.
1: uğurlu olsun programın.
0: Çok sağ olun.
1: Çok güzel geçsin. Ben de eski yuvam TRT Müzik'te
0: Evet.
1: olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Ben de
1: biliyorsun
0: şekilde.
1: İpek Yolu programı ile bayağı
0: Ne
1: bir
0: kadar da
1: TRT Müzik
0: güzeldi.
1: izleyicisiyle böyle kalp kalbe olduk. Şimdi senin programında tekrar herkese merhaba diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Çok sevindim senin de program yaptığına. Böyle güler yüzünle, güzel sesinle uzun soluklu olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin için. Sorularımla başlamak istiyorum.
1: Oh, hemen.
0: Müzikle maceranız nasıl başladı? Onu merak ediyorum.
1: Müzikle maceram tabii ki her müziği seven ve müziğin içinde olan insan gibi diyeyim. Hep çok küçük yaşlarda başlıyor bu niyeyse. O sevda Allah tarafından böyle kalbimize konduruluyor diye düşünüyorum. Gene çok küçücük yaşlardan itibaren hep böyle şarkı söylerdim. Hep değişik müzikler dinlemekten hoşlanırdım.

0: İşte daha yaşım büyüdükçe daha farkındalıklarımla işte yarışmalara katılmaya başladım. Yarışmalarda birinci oldukça tabii bu benim şevkimi daha da
1: Motive.
0: arttırdı. Sonra en son katıldığım yarışmada 18 yaşındaydım o zaman. Liseyi bitirmek üzereydim. Orada birinci oldum ve orada ödül olarak işte Rax firması vardı o zamanlar, şimdi yok. Rax firmasında bir albüm ödülüydü. Ve işte o Rax firmasına gittim. Orada bir sözleşme imzalandı. Orada Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Hızlandırılmış olarak anlatıyorum. Atilla Şereftuğ bana dedi ki senin işte çok muhteşem güzel bir sesin var. O dönem sadece İngilizce şarkılar söylüyordum. Hatta yarışmaya da işte İngilizce şarkılarla katılmıştım. Enteresan bir şekilde. Ben dedi seni birisiyle tanıştırmak istiyorum ve senin sesine çok güzel şarkılar yapabilecek ve senin bu ülkede kıymetin değerini bilebilecek birisi olduğunu düşünüyorum deyip beni Kayahan'la tanıştırdı. Ve profesyonel müzik yolculuğum artı tabii ki Aslı Gönül'ümün değerli babası, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun inşallah. Hem onun o güzel şarkılarıyla müzik yolculuğum devam etti, hem de bir yandan da aile yolculuğu da başlamış oldu.
1: Biz de büyük ustamız Kayahan'ı buradan saygıyla ve özlemle anıyor olalım. Bu güzel sesinizden bir şarkı dinler miyiz şimdi?
0: Hadi dinleyelim. O zaman şöyle ilk müzik yolculuğumun ilk yarısını anlattım. Kayahan dedik. Mor Menekşe söyleyelim mi? Hep birlikte kıymetli izleyenlerimizle
1: Tamam, olur.
0: birlikte de Mor Menekşe diyelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık.
1: İzleyicilerimiz de beğenmiştir.
0: Onları da çok sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyor olalım. Müzik yolculuğumuzda sizi dönüştüren şey nedir acaba?
1: Hayatın kendisi. Çünkü müzik de aslında hayat gibi. Yani müzik hayatla ilerliyor. Sen de biliyorsun ki hepimizin zor zamanlarında en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Mutlu zamanlarımızda en çok tutunduğumuz bir şarkı vardır. Aklımıza o en mutlu olduğumuz tatil geldiğinde mesela hemen bir şarkı gelir. Uzun yolculuklarında hep
0: Evet.
1: şarkılar vardır. Yani hayatın kendisi müziği dönüştürüyor, müzik hayatı dönüştürüyor. İkisi tek yolda ilerliyor diyebilirim.
0: Peki 45'lerden 2000'lere hangi dönem böyle sizi yansıtıyor? Hangi şarkıları daha çok
1: Ben
0: söylenir?
1: eski şarkıları çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben hala bu müziğin yeni haline çok fazla alışamadım. Zaten yaptığımız yeni eserlerde de bu gözüküyor diye düşünüyorum. Şimdi Alper'le birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Senfoni orkestrası eşliğinde çok güzel konserler yapıyoruz. Tabii onun bu klasik müziğe olan ilgisi ve büyük yeteneği beni de dönüştürdü işin açıkçası. Ben de müziğin daha çok o çok sesli haline kaydım diyebilirim. Bu şekilde yani hem klasik müzik tarafını çok seviyorum şimdi ama hem İngilizce'de de hem Türkçe'de de o eski 45'likleri ben hala dinliyorum. Sen de dinliyor
0: Ben de
1: musun?
0: dinliyorum, ben de seviyorum. Yani o müziğin tınısı beni böyle başka yerlere getiriyor. Bu hafif böyle bir cilvesi. Çok seviyorum 45'leri, işte 70'leri, 90'ları dinlemek.
1: Acaba hani duymadığımız, bilmediğimiz herhangi bir güzel bir şarkı var mıdır
0: Mutlaka var diye
1: diye
0: düşünüyorum
1: oluyor.
0: ben de, değil
1: Evet,
0: mi?
1: oluyor. Kesinlikle oluyor.
0: Peki, o zaman o güzel sesinizden mahrum kalmasak da bir şarkı daha almasak.
1: Alalım hadi eskilerden kime ne? Sana ne diyelim o zaman?

0: Şarkıyı söylerken böyle yaşadığını görüyorum.
1: Ay hep öyle değil miyiz gerçekten? Dinlerken de söylerken de yaşıyoruz. O kadar güzel hissettiriyor ki müzik hayatın her alanında
0: Kesinlikle öyle.
1: Irmak'cığım. Ben bakıyorum şimdi Alper'le oğlumuz daha 2 yaşında.
0: Maşallah.
1: Böyle bir müzik çaldığı zaman hemen enerjisi değişiyor. Hemen böyle bir sallanmaya
0: Değil
1: başlıyor.
0: ama.
1: Daha çocuk aslında ne anlıyor? Acısı yok, bir şey yok ama müzikte anlıyor. Çok
0: Genetikse
1: enteresan
0: ama
1: değil
0: annesi
1: mi?
0: babası müzikle yoğrulmuş insanlar. Dolayısıyla da onun kanında da vardır diye düşünüyorum böyle bir müzik aşkı. Peki son dönemlerde böyle dinlemeyi çok sevdiğiniz bir şarkı var mı?
1: Son dönemlerde dinlemeyi çok sevdiğim şarkım yeni çıkacak olan şarkım diyebilirim. Sözü müziği Zeki Güner'e ait. Aranjesini Alper'im yaptı.
0: Emrine
1: Alper
0: koluna
1: Kemancı.
0: sahip.
1: Evet. Klibimizde Doğuş Subaşılar çekti yönetmenimiz. Görüntü yönetmenimiz de Furkan Şahin. Çok içime sindi benim. Çok güzel bir şarkı oldu. Vurdum Kendimi Yalnız'a adı. Aslında benden beklenmeyecek böyle ters köşe bir şarkı oldu ve klip de öyle. Farklı bir İpek görecekler klipte. O yüzden de çok hoşuma gitti. Şimdi ailecek evde hepimiz, Aslı Gönül İngiltere'de, işte Ömer, Alper, biz aile olarak yaşıyoruz. Babaannemiz, anneannemiz hep
0: Maşallah.
1: birlikteyiz.
0: Saygılar gönderelim. Ellerinden öpüyorum ben
1: Hepimiz
0: de.
1: ailecek o şarkıyı dinliyoruz şu an. Favori şarkımız o.
0: Müthiş. Şöyle ön planda her ne kadar biz gözüksek de arka planda çok emek veren bir ekip oluyor. Senin
1: Kesinlikle.
0: de ekibin öyledir diye düşünüyorum. Onların da buradan ellerine kollarına sağlık diyelim. Ve bu güzel şarkıyı bizle buluşturursan biz de böyle dinleyebilirsek çok mutlu olurum.
1: Çok yeni çıktı şarkımız. 7 Şubat benim doğum günümde. İlk defa burada sizlerle
0: Ne
1: birlikte
0: mutlu bana.
1: söyleyeceğim. İlk defa TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak. Umarım çok beğenirsiniz.
0: Heyecanla
1: Hadi
0: bekliyoruz.
1: buluşturalım.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben böyle yaşanmışlıkları hissettiren şarkıları gerçekten çok seviyorum. Ve şarkıdaki de kendim düşerim, kendim ağlarım lafı beni biraz böyle etkiledi. Çok da güzel yorumlamışsın.
1: Teşekkür ederim.
0: Umuyorum böyle yolu çok çok açık olur şarkının.
1: İnşallah beğenilir.
0: Ama böyle dediğin gibi gerçekten ters köşe. Hani çok dinlemeye alışkın olmadığımız bir
1: Evet.
0: şarkı. Çok yakışmış ama.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Düzenlemesi için de Alper Bey'i
1: Alperciğime çok teşekkür ediyorum.
0: tebrik
1: Eksik olmasın, beni hiçbir şeyde, kendi işlerinin de çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor.
0: Sağ olsun.
1: Teşekkür ediyorum ona da buradan.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Sahne sizin için bir heyecan mı yoksa artık keyif alarak yaptığınız bir şey mi?
1: Hem heyecan hem keyifli. O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum. O olmazsa zaten işin tadı da olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da keyifli aynı zamanda. Çok seviyorum. O izleyiciyle, seyirciyle o etkileşimi, iletişimi, o göz göze bakışmayı, onların o yüreğini, yüreklerimizde anlamayı, hepsi çok güzel oluyor tabii ki. Konserler çok keyifli.
0: Kesinlikle öyle. Peki sahneden önce böyle yapılan bir ritüel, bir rutin var mıdır? Yani.
1: Dua ederim ben. Ben çok dua ediyorum. Normal hayatımda da yani hep böyle aklıma bir şey gelir hemen okur üflerim. Evlatları da öyle. Sahneden önce de mutlaka benim bir özel ettiğim bir dua var. 11 tane ondan okuyorum, öyle çıkıyorum sahneye.
0: Müthiş. Şimdi ben de bir şarkı söylemek
1: Ay,
0: isterim.
1: senin güzel sesini ne
0: 45'lerden
1: zaman dinleyeceğim
0: sonlardan.
1: diyecektim ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şarkı söyleyeyim.
1: Bekliyoruz heyecanla.

0: Çok sevdiğim de bir şarkıdır bu.
1: Evet, çok güzel. Halen de dinliyoruz hepimiz.
0: Ben de severek
1: Söylüyoruz da
0: sahnede de
1: dinliyoruz da.
0: söylüyorum. Sahnede böyle nasıl şarkılara yer verirsiniz onu da merak ediyorum biraz.
1: Evet. Gönlüme giren tüm şarkıları sahnede söylemekten çok hoşlanıyorum. Ben aslında hiçbir zaman müziğe trend gözüyle bakmıyorum. Sadece kendi gönlüme yakın, kendi istediklerimi yapmayı tercih ediyorum. Yani hani öncesinde böyle tutar mı tutmaz mı acaba bunu mu çıkarsak şunu mu çıkarsak gibi bir telaşım yok nedense müzikte. Ve bu şekilde olmasından da mutluluk duyuyorum işin açıkçası. O yüzden hep kendi sevdiklerimi yapıyorum ve tabii ki repertuar olarak da sevdiğim şarkılar her zaman repertuarımda oluyor.
0: Bize ve dinleyicilerinize de o da mutlaka geçiyor diye düşünüyorum. Peki arabesk duyabiliyor muyuz sahnede sizden yoksa?
1: Valla bende öyle bir yetenek yok. Olsa
0: Estağfurullah.
1: tabii ki duyardınız mutlaka diye düşünüyorum. Ama böyle her şeyi yaparım gibi ne derler ona? Bunu bir daha şey yapayım. Her şeyi yaparım gibi bir iddiam yok. O yüzden hiç o arabesk tarafına girmiyorum. Ama dinlemeye bayılıyorum. Yani çok yetenekli insanlar var, çok yetenekli çocuklar var. Öyle sesler duyuyorum ki böyle arabesk şarkıları çok güzel söyleyen. Ben de tabii ki her arabesk sever gibi dinlemekten çok büyük keyif alıyorum. Ama söylemem gerekirse gene tabii kendi tarzımda söylüyorum. O gırtlaknameleri falan bana biraz zor geliyor arabeskin.
0: Bence işte bir

0: Denense çok da güzel söylersin diye düşünüyorum. Birlikte bir düet paylaşalım mı
1: Hadi
0: dinleyicilerimizle?
1: çok güzel olur. Benim için de çok heyecan verici seninle şarkı söylemek. Haydi bakalım.

0: Ellerinize sağlık. Orkestramıza da
1: Ellerine kollarına
0: ne
1: sağlık.
0: güzel bir beddua değil mi? Sen de sevilme emi.
1: Yıldız Tilbe gerçekten çok değerli bir üstad. Birçok şarkısına da programımızda yer verdik. Böyle gelen değerli konuklarımız tabii ki onların şarkılarını söylemek istiyor. Buradan saygıyla analım. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük söz yazarlarından ve bestecilerinden biri diye düşünüyorum. Kendisini zaten hepimiz de öyle düşünüyoruzdur diye düşünüyorum. Peki, müzik dışında böyle size iyi gelen, dinlendiren şey sanıyorum ki aslında cevabı biliyorum ama nedir?
0: Şu anda müzik dışında inan ki seyircilerimizi de biraz güldüreyim. Vakit kalmıyor. Yani çünkü Ömer'le o kadar çok haşır neşirim ki yani böyle dinlendirilecek kendime bir şey yapmaya inan vakit olmuyor. Sadece çalışmak ve onunla eğlenmek, oynamak. Şimdi artık yavaş yavaş böyle işte hamur oynuyoruz, bir şeyler çiziyoruz. Zaman zaman kendi sosyal medyamdan da paylaşıyorum
1: Paylaşıyoruz.
0: onu. Bayılıyor. Onun ayrı bir fan kitlesi var yani.
1: Çok
0: Sevenleri var.
1: lokum gibi
0: Çok
1: maşallah
0: lokum.
1: diye.
0: Sokağa çıktığımızda da herkes öyle. O da zannediyor ki bütün herkes onu tanıyor. Çünkü sokağa çıktığımızda sevenlerimiz sağ olsunlar hep Ömer, ay canım diye
1: Aynen.
0: seviyorlar onu. Başka yani bir şeye vakit kalsın da istemiyoruz zaten ailecek. Şimdi en büyük zevkimiz onu büyütmek. Bir de böyle aradan çok vakit geçtikten sonra biraz geç de anne olunca. Şimdi Aslı Gönül'le biz arkadaş gibi büyüdük. Aslı Gönül şimdi 25 yaşında oldu. İngiltere'de doktorasını yapıyor fizik üzerine, hadron fiziği üzerine. Ama ne dersen, hani hadron fiziğini biraz anlatır mısın dersen anlatamam. Hep onu, o da anlatıyor bana ama sonra da anlamadığını biliyorum diye ben de evet ama sen anlat gene de diyorum. Şimdi o çok büyüdü. Sonra böyle aileye çok uzun zaman sonra bir bebek gelince tabii hepimizin hayat kaynağı oldu, hayat neşesi oldu. Onunla bir tekrar büyüyoruz diyeyim.
1: Çok tatlı da bir bebek. Allah ona böyle güzel ömürler bahşetsin inşallah.
0: Amin. Bütün
1: Amin.
0: evlatlara inşallah güzel bir dünya olsun, barış olsun, huzur olsun, evlatlarımız mutlulukla büyüsün. Tek dileğimiz o.
1: Kesinlikle öyle. Evet, bugün yine TRT Müzik ekranlarındaydık. Yine müzik konuştu. Çok zarif, hanımefendiliğiyle beni büyüleyen, sesiyle de hepinizin çok çok sevdiği İpek Açak konuğumdu. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Yani çocuk olduğu için çok zorlandığını da biliyorum. Ama ona rağmen burada olduğun için kendimi de çok şanslı hissediyorum. Çok teşekkür ederim
0: Çok
1: Üstad.
0: teşekkür ediyorum ben de. Eksik olma. Benim için de çok çok keyifliydi. Seni görmek de çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim.
0: Kıymetli izleyenlerimizle birlikte yine gönül gönüle olmak da çok güzeldi benim için. Hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. TRT Müzik ailesine kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Ayrıca bu kadar usta müzisyenlerle aynı stüdyo paylaşmaktan ötürü çok büyük gurur duyuyorum. Onları da çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Benim için çok değerliler. Her birinizin gönlünden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine yeni bölümde güzel konuklarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar Salı TRT Müzik'te. Fırtınam, felaketim, hasretim
1: yetmiyor. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Paramparça, paramparça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

kalsın yine. Bugün coşturman lazım. Denedesin diyorlarını bugün. Coşturmamız lazım.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık,
0: sağlık olsun. Sağlık olmadan her hiçbir şeyden olmaz
1: önce.
0: Zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk
1: sefalar
0: bugün.
1: Sefalar getirdi. Yoruldunuz şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı olsun diyorum. Çok ay, güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: eniştemle
1: geldiler.
0: Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: yap.
0: Şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
0: teşekkür
1: mu?
0: Teşekkür ederim. Hop. Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Orhan. Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz. Bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim. Ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Abim, yani yaş sorulmaz ama yaş.
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yaş. Yani çok da yok.
1: Sağ ama saygı olsun. Çok önemli.
0: Kesinlikle bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereyiz?
0: Ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada.

0: Ara sıra da görümceleri.
1: Evet, ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden, benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyordu
1: hep
0: yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep kaynana,
0: biraz böyle ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor, şarkının tadı çıkmıyor. Tadı zevk vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda, şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle. Çok iki güzel tane benim kız şişem var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah,
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü de hepsi bir arada
1: ay ne
0: büyüyor
1: kadar,
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada. Ne kadar güzel.
0: Sizin
1: bir şey.
0: Sizin enişte kim oturuyor?
1: En üstte
2: genel
1: de
2: merkez, anne
1: oturur. Anne en üstte oturur.
0: Şimdi Balkan
1: bak,
0: göçmenleri
1: şimdi
0: bilir çünkü.
1: Şimdi anne en üstte oturur, evet. Arada böyle bir bakar.
0: Kesinlikle.
1: Doğru.
0: Aynı.
1: Ne
0: onları
1: yapıyorlar?
0: Yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları mesela inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada büyüyor.
1: Sizde de hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Tabii. Hala örf adetlerimiz hala devam.
0: Ama
1: helal
0: bizim İçişleri
1: olsun.
0: Bakanı ya, o yüzden o biraz
2: evet.
0: Anneye biz öyle diyoruz.
1: Değil mi?
0: Biz
1: peki eşleriniz oluyor. Anlaşıyor mu?
0: Çok.
1: Her şey yolunda.
0: İkisi de anlaşıyor. İkisi de
1: maşallah. Yalnız börek
0: yok.
1: Getireceklerdi. Bu börekler pişmiyor
0: börek,
1: mu? Neredeler bu börekler?
0: Börek
1: Arnavut
0: şey
1: böreği meşhur ya.
0: Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum, geç kalmayayım, sen gönder
1: dedim. Dedim bari orkestra arkadaşlarım, misafirlerime ikram edelim. Çünkü
0: kesinlikle
1: o kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
0: Çok güzel. Kesinlikle.
1: Buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Balkanlara.
1: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
0: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
1: Birlikte. Siz de eşlik edebilirsiniz. Baki Duyarlar'ın bir eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Eyvah.
1: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Gelin, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle görelim.
1: Şimdi
0: sevgili
1: sanki daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet, şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim, kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz, kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün, ne oldu?
2: Yükseliyor, şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi, hayırlı devam olsun. Edecek.
1: Altın yükselişte. Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracıdır. Peki siz
1: araçtır.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
2: ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman işin garanti işimiz, gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz. Kimse yok. Herkes bizden. Sevgili izleyicilerimiz.
1: Hemen hemen.
0: Kaç tane gidiyorsunuz?
1: Bugün
0: hakikaten.
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylüyorum, konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun, eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet,
1: o enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Niye? Tamam, ben de bir program sunuyorum şöyle böyle ama gerçekten.
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam
0: programlarımız,
1: ediyorum.
0: Programlarımız evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor bir şey.
0: Konuklarımdan burada da
2: gerçekten
0: beni yalnız vermediler.
2: Gerçekten zor bir şey.
1: Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin, ne
1: İyi,
0: dersiniz?
1: Hadi bakalım o zaman. Hep beraber söyleyelim yani aynı şekilde.
0: Hadi bakalım. Hangi sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Nerede yedin paraları söyle. Ömrümü yedin. Nerede? Altınların vardı diyor.
0: Nerede
1: bitti mi?
0: Nerede yedik bu paraları?
1: Nerede yedin? Altına yatırmadın, yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Hadi buyurun.

0: Paramızı tutalım.
1: Evet, şimdi
0: şarkıları
1: nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi şey yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil
0: yok,
1: mi bunlar?
0: Yok, bizim değil.
1: Var mı
2: satın
1: besteniz?
2: Alıyoruz.
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz, alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli. Şimdi tamam, şarkı aldım,
1: evet,
0: para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir şey istişare yapıyoruz. Ayrıyeten bizim hani reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben evet, düğünde o şarkıyı söylüyorsam, insanlar da bana eşlik ediyorsa, benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir şarkı.
2: En iyi şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir.
2: Abi.
1: Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana, şöyle bir dur bakayım.
0: Abiciğim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımız da çıktı.
1: Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı.
0: Evet, ilk
1: değil
0: onunla.
1: Mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili
0: yok,
1: Kemal ve Orhan?
0: Yok herhangi bir şey, kesinlikle öyle bir şey olmadı ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama.
1: Olmadı mı böyle bir
0: bizim
1: şey?
0: Bizim öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire şöyle bir şey.
1: Hayır,
0: hiçbir zaman olmadı. Oluyor sana.
1: Mütevazisi mi?
0: Hayır, sanatçı kapısına giremedim.
1: Ben sevmem. Sevmem öyle.
0: Yapamadım
1: insanı.
0: Onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım.
1: Yakışmaz
0: burada.
1: Size.
0: Kesinlikle.
1: Siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki. Sen havalı geliyor yani, o kadar bilmeyin manken kim? Gibi gelinin
1: bugün
0: bir ton
1: neler
0: şarkılar
1: başka
0: var.
1: Hazırladınız bizim kadar, için
0: ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var.
0: Dedim bugün.
1: Ay,
0: dedim
1: çok güzel şarkılar var değerli izleyenler, sakın kanal değiştirmeyin, daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Ünlü'yü dinleyelim.
1: Ben bir tane
0: önce
1: okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım
0: biz.
1: Tamam,
0: hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar mı yakışır?
0: Ya.
1: Vallahi çok yakıştı.
0: Beğendiniz mi?
2: Gerçekten süper.
1: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama harikasın.
0: Ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
0: Gerçekten
2: böyle.
0: Mi?
2: Yani benim
1: biz
2: böyle bir şey okumam.
1: Böyle
0: hiç mi yok?
1: Şey şarkıları böyle ranga ranga böyle şarkılara
2: alışmışım. Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
0: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu
1: i̇şte
0: ya?
1: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben bakayım, gülerim başta.
0: Nasıl geçti habersiz nasıl geçti mesela? O güzelim yılın. Yok mu? O
1: Orhan
0: da mı yok?
1: Orhan niye gülmeden okuyamıyor
2: nasıl?
1: Mu?
2: Kemal sen
0: gülmedi.
2: Oku.
0: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim amin. Ya?
1: Biraz
0: aslında gülmeye çok ihtiyacımız sanki. Var.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim, sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz, o yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep
1: evladıyla birlikte
0: çalıştık. Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
1: Genç bir arkadaşımız zaten.
0: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki, şöyle bir alkışı hak ediyorlar.
1: Ay, ay, ay. Evet.
0: Benim yol arkadaşlarım.
3: Abi,
0: İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi ile LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum. Bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var. Ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
1: Hadi
0: mısınız?
1: Hadi bakalım aslanım.
0: Peki ne devam var edelim. Sırada? Abi kaynana. Bak kaynanalara dokunmayın dedim.
1: Şimdi bu kaynananın hikayesini kaynana. Anlatmak istiyorum. Hani belki Aslan'ın bizi tanımıyordu o
0: evet.
1: zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
0: Ah benim manevi
1: beni,
0: babam.
1: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
0: İstasyonu vardı.
2: İstasyonu vardı. Çağırdı.
1: Bir tane şarkı vardı. Ay. İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk şey.
2: Ben bir karabiberim.
1: Yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana kızını alır giderim evet. diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun oraya çağırmıştı.
0: Ben o gün orada mıydım siz geldiğinizde?
1: Yok ondan önce o başka

0: bir yere çağırdı başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
1: Ay canım ya.
0: Ondan sonra tanıdım aslında ama senin haberin bilem yoktu.
1: Ay canım benim ya. Ne kadar
0: Buradan
1: güzel bir anımız var
0: rahmetle
1: aslında, değil
0: anıyorum.
1: mi?
0: O
1: Allah rahmet
0: şarkıyı da
1: eylesin. Adnan
0: zamanında
1: Şensesi nur içinde. Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla
0: kesinlikle,
1: inşallah canım
0: kesinlikle.
1: benim.
0: Şarkıyı o zaman
1: Rahmet
0: istemişti.
1: istedi.
0: Rahmetliye de 9-8 o kadar yakışıyordu ki.
2: Çok. Roman havalarının imparatorudur.
1: Kesinlikle.
0: Çok da
1: Yani
0: yakışıyordu.
1: biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz
1: Onun
2: Adnan'cığım.
1: ruhuna gitsin
2: Acayipsin.
1: hadi.
2: Hadi gitsin.
1: Olur mu?
0: Şöyle bir kaynanaların da kulağını
1: Hadi.
0: çıtlanmış olalım
1: Hadi
0: şöyle.
1: bakalım.
0: Kaynana hazır mısın? Hadi bakalım.
1: Hadi.

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyor? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında
3: Gülay,
2: kızı da var.
3: Şarkıcı Gülay'ın babası.
1: Evet, öyle
2: kesinlikle.
1: Mi?
2: Tabii, tabii. Çok... acıklı bir
1: hikayesi
2: aslında.
1: Var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah. Değil mi?
3: İnşallah. Allah gülmekten... ağlatmasın hep gülelim.
1: Evet. Amin. Peki bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz. Ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
3: Devam.
1: Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
2: geldiğimiz
1: idealiniz
2: yere
1: var?
2: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz
1: ben
2: ki?
1: Bence öyle düşünmemek. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak. Abinin abiydin değil mi? Bak,
3: Ya müzikte değil de ticarette biraz daha yükselme gibi bir

0: şeyler düşünüyoruz. Tabii yani.
1: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
2: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
0: Evet, bırakamıyoruz.
2: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya, bak şimdi yan yana geldiğinizde bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
1: Hayır.
2: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var, şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
1: aslında,
2: mıyım? Olmaz
1: aslında,
2: mı?
1: Aslında öyle deme, çektik 40 yalan
2: değil
1: diye bir
2: Fatmacığım,
1: film çektik.
2: Servetçim, Volkancığım, olmaz mı şimdi yani?
1: Şeyi söylemek istemiyorum.
2: Bir kalksanıza ya Allah aşkına.
0: Bak, zekalı bak, Metin Akpınar.
2: Bak değil değil.
1: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
2: Çektiniz
1: yalan.
2: Mi?
1: Lütfen.
2: 40 yalan.
0: 40 yalan.
2: Siz yalancı mıydınız o?
0: Evet. Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
1: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
0: Sinemalarda falan bayağı güzel geçti tabii.
2: Pandemiye mi denk geldi? Benim hiç haberim olmadı.
1: Pandemiye denk geldi.
2: Anladım, yoksa mutlaka izlerdim.
1: Film patlamadı yani.
2: Çünkü şey çok yok. Siz o, hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar, yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
1: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor bak. Bak
2: tamam,
1: böyle olunca
2: gelin.
1: Çok güzel oluyor.
2: Şimdi dur. Yani
1: Reşit,
2: ben
1: resmi bak.
2: Dur şimdi. Ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim ki bir komedi yapabilirsiniz. Şarkılarınızla birlikte bir müzikal yapabilirsiniz.
1: O zaman yönetmenlere duyurulur
2: burada. Bak müzikal olursa ben de olurum, size
1: tamam,
2: söyleyeyim.
1: Hep beraber.
2: Çünkü o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladığımda bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim, herkesimiz programda çıktı o hallerim. Ve size de çok yakışır.
1: Ay canım.
0: İnşallah.
2: Böyle bir
1: her
2: hedef
1: zaman...
2: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sizsiz bırakmayın.
0: Olabilir Kemal'cim, değil mi? Yani.
1: Bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
2: Çok
1: her zaman bizleri nerede görürsen gör. Biz sizde, sende saygıyı kusur etmedik. Sizde biz de
0: eniştemi
1: aynı şekilde.
0: De seviyoruz her gerçekten.
1: Senden
0: gönülden.
1: Biraz daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
2: Ne kral.
1: Enişteciğim bizi görür
2: ederim.
1: Görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok yakışıyorsunuz.
2: Rabbim sizler inşallah. De öylesiniz.
1: Kesinlikle.
2: Sizlerin eşleri
1: bizler...
2: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
0: mu? İlk zamanlarda kıskanıyordu.
1: Oluyor.
0: Ama şimdi...
1: Orhan bir şey söyle. Ne söylemiştin Orhan?
0: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırın kırın etmeye başladı.
2: Evet.
0: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun
2: bak.
0: İçin yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra bir daha.
1: Orkestra duydunuz değil mi?
2: Yani böyle bir hemen koydun yani.
1: Biz alçıpancı mıyız?
0: İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
1: Kesinlikle sahne.
2: Bir dakika sahne. Peki sen ne yaptın?
1: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
2: Ha, sen şey ünlüydün o zaman yani evlendiğinde.
1: Tabii yok, ünlü
0: Kemal
1: değildim
0: de benden
1: ama
0: gaza
1: yani,
0: geldi herhalde.
1: Orhan benden ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
2: Vallahi.
1: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten.
2: Maksadım şu. Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar.
1: Kesinlikle,
2: ve sizi destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: buradan
2: gibi iki beyefendi gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi, ailenizle, çoluğunuzla ve çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin. Cümle cümlemizi
2: şimdi
1: inşallah.
2: Benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
2: Öyle mi? Daha vaktimiz
1: buna,
2: var mı?
1: Buna
2: aa, yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
2: Ay, Müjgan'ı yapın, sonra biz
1: tamam,
2: Adana'ya gidek
1: tamam,
2: mi diyelim.
1: Tamam, Müjgan yapalım o zaman.
2: Ha?
1: Hazır
2: olur
1: mıyız
2: mu?
1: Müjgancılar?
2: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müjgan! Müjgan!
1: Aslı! Tüm müjganlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
2: Güzel bir şarkı.
1: Ama
2: bu da.
1: Bir şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
2: Evet.
1: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram. Helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Siz teşekkür
0: ediyoruz. Programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Beraber. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
1: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürler sunuyoruz.
2: Sonsuz teşekkür ediyoruz.
1: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza sağlık olsun.
1: Bizler
0: sevgili
1: Orhan
0: Bey, yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
1: tekrardan
0: ve neşeniz.
1: Allah hayırlısı olsun. İnşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
1: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum?
1: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek miye hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın, görüşmek ümidiyle efendim.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cindil ve taşlı gala. Korkuyorum ya.

Efendim merhaba. Yeni bir programla daha sizlerin evlerine konuk olmaya geldik. Bu haftaki programımızda yurdumuzun dört bucağından derlenen güzel bir repertuar yapmaya çalıştık. Bu repertuarı yaparken burada bulunan bütün arkadaşlarımın istekleri doğrultusunda ve programımızın selayeti açısından nasıl çalacağız, nasıl söyleyeceğize kadar zor bir tarafı aşıp da repertuarımızı yapıyoruz. Yaklaşık her programda 6-7 türkü geçiyoruz değil mi Celal? Kesinlikle. 6-7 türkü ama biz buraya repertuar olarak yaklaşık 10-12 eserle geliyoruz. Bunun 6 veya 7 tanesini sizlere çalacağız. Değişik yörelerimizden değişik tavırlarla icra edeceğimiz güzel türkü.

0: türkülerimiz var. Umarım sıkılmazsınız. İlk türkümüz Antalya Korkut Eli'nden rahmetli Fahrettin Çelik'ten alınan güzel bir türküydü. 1969 yılında derlenmiş. Antalya Korkut Eli denince Fahrettin Çelik, Fahrettin Çelik denince de Çay Benim Çeşme Benim olmazsa olmazı. Fahrettin Çelik TRT İstanbul Radyosu'nda kısa bir sürede olsa çalışmış. Çok eski bir saz sanatçısı, kaynak kişisi, yöreye büyük hizmetleri var. Radyo sanatçısı olduğu için bütün yöreye de hakim. Çok iyi bağlama çalıp söylüyor. Aynı zamanda Avşar Beyleri diye o yörenin Germiyanoğullarından alınan güzel bir türkümüz var. Avşar Beyleri, Bozdak şeyimiz vardır, serbest uzun ama. Onu çalıp söylemesiyle de meşhur bir üstadımız, hocamız. Onu da yad etmiş olduk bu ilk türkümüzde. Azıcık konuşmamız lazım Erkan. Sen ne diyorsun?
1: Konuşalım.
0: Konuşalım. Tabii. Repertuarımız hakkında ne diyorsun?
1: Repertuar zaten bugün giriş türküsü.
0: Bugün uçuyoruz ve... dedin provada.
1: Güzel provada dedin. Güzel oldu. Yayın da güzel geçiyor şimdilik. He? Benim de Çay Benim Çeşme Benim en çok çalıp söylemeyi sevdiğim türkülerden biridir.
0: Aa, güzel. Güzel. Birazdan Erkan'a da geleceğiz o zaman. Ayhan'a da geleceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz efendim Rumeli'ye uzanıyoruz. Rumeli Hüdaverdi Güner'den derlenen güzel bir türkümüz var. Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Bu türküde de çok güzel anılarımız var. Celal, yad edeceğimiz isimler var değil mi?
2: Evet, ben bu türküyü daha çok Metin abiyle, Metin Erürek abimizle.
0: Allah rahmet eylesin. Özdeşleşmiş.
2: Yani onun eseri gibi geliyor bana ve çok böyle naif oturaklı okumuş. Bir sesi vardı böyle. Naif çok güçlü değil ama
0: naif.
2: Güzel bir sesi vardı ve böyle yayarak böyle... İçine girerdi eserin böyle. İnanılmaz yıl okurdu böyle. Hiç unutmuyorum onun okuşunu.
0: Şimdi bu bizim kayıtlarımızda, arşiv kayıtlarımızda Metin Ergören sesinden var. İnternette de vardır büyük bir ihtimalle. Şimdi bizim grubumuza bakınca Metin Ergören'i tanıyan Nazif var. Sen varsın, ben varım.
3: Ben varım.
0: Ulaş da var. Dördümüz tanıyoruz. Şimdi diğer arkadaşlar, ha, Güray da tanır. Güray da tanır.
2: Tabii canım Güray.
0: Güray'dan sonrakiler Metin Ergören'i isimen tanırlar. Metin Ergören İstanbul beyefendisi değil mi? Çok kibar. Papyonuyla gelen, Kenan Şaklı ile beraber papyonlarının kendi kalıplarıyla kendileri ölçü diken eden falan böyle çok kibar, janti giyinen, edebiyata çok düşkün.
2: Hatta şöyle askerde süvari olduğu için...
0: At binermiş.
2: Atı bırakmadı ve Üsküdar'da atıyla gezdiği söylenir.
0: Evet söylenir, doğrudur. Üsküdar'da tepede bir yerde şey vardı, atının adını da benim rahmetli babam koymuştu. Yamıcıoğlu'ydu atının adı. Atı öldüğünde cenazesi yapıldı. Bütün radyo Üsküdar'da atı gömmeye gitmişlerdi. Yani öyle bir at sevgisi vardı. Atı Üsküdar'da Luna Park'ın orada atıyla beraber gezer. Üsküdarlılar Metin Ergören'i iyi tanırlar. Yani öyle bir şahsiyetti. Yani kendine münhasır bir şahsiyet. Güzel eserler bıraktı. Allah rahmet eylesin. Hem onu analım o zaman. Hem de Rumeli'ye gidiyoruz. Ver ateşi yalanda dünya koy yansın diyoruz. Ver Nazif yol.
4: 1, 2, son, 4, 5...

0: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Şimdi biz bağlama takımı olarak yaklaşık 18 yılı geride bıraktık. İstanbul Radyosu'nda radyo programı olarak Balman Perde Perde adı altında TRT Türkü'de yayınlanan programımızla. Bu zamanda bizimle birlikte olan çekirdek kadronun haricinde istisna kitli çalışan arkadaşlarımız ve daha sonra radyodan ayrılıp başka kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da oldu. Onları da yad etmemiz lazım. Biz de çok ilk başta bizimle birlikte olup destek veren çok arkadaşımız oldu. Şu anda bu kadarız. Bir idealist çizgide buluşup aynı idealist doğrultuda yürüyen arkadaşlar olarak yani geleneksel müziği tavırla icra edip söyleyeceğiz, keyif alacağız. Bu keyfi de radyodan ve televizyondan sizlere sunabilmenin heyecanı içindeyiz. Şimdi bu sene bizim aramıza radyodaki programımızda Ulaş Kurtuluş ünlü katıldı bizim aramıza. Ulaş'ı davet etmeden önce Celal'le konuşuyorduk. Celal'le konuşurken işte dedik ki Celal Ulaş bize gelir mi, çağıralım mı, işte kabul eder mi, gelmez mi, bağlama da çalıyor, güzel de sesi var, bize faydası da olur. Celal dedi ki ya dedi bir söyleyelim, gelmesi lazım, gelir yani, aynı idealist düzeydeyiz çünkü o da çalışıyor. Şimdi birazcık da Ulaş'a soralım. Ulaş'ın bizden yani bir helallik gibi de bir şey isteyelim. Bizden memnun mu değil mi, radyoda mı memnun, burada mı memnun değil, burada memnun da radyoda mı memnun değil.
1: Yok estağfurullah, soralım öyle şey olur mu? He? Yani estağfurullah öyle, yani benim memnun olup olmamam mesele değil. Sonuçta burada hepimiz arkadaşız ve yıllardır bir aradayız. Mesele yani doğru bir şeyler üretebilmek ve güzel bir şeyler üretebilmek. Bir arada birlikte bunun keyfini yaşayabilmek. Ne güzel. Yani bu olduktan sonra...

0: biz nasıl buradaysak ben de buradayım. Yani,
1: eyvallah.
0: Bunun şeyi yok. Ayrıca ben davet edildiğim için de mutlu oldum.
1: Aa, teşekkür ederiz.
0: Tabii.
2: Ya asıl ama zorlukta Güray'da de biliyorsun. Güray'da. Ben Güray'la 2 sene uğraştım.
1: Asimile ettik ama Güray'ı.
2: Yok, o zaten bizim kafamızdan da bazı çekinceleri vardı. Ben onun yersiz olduğunu söyledim.
1: Sonra Güray dedi
2: benim eski tamam. arkadaşım olduğu için ben onu çok severim. O da beni çok kırmadı ama isabet olduğunu anladı.
1: Sonra dedi ki her
2: onsuz
1: hafta
2: olmaz zaten.
1: Her gün olsa çalarım dedi bana.
2: Tabii.
3: En memnun kaldığım programdı. Senin yaptığın
1: teşekkür ederim.
3: Evet. Çok güzel.
1: Eyvallah. Evet. Sıradaki türkümüz çok güzel bir yöre. Kendine münhasır bir yöreye gidiyoruz. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da Kısas köyündeyiz. Kısas'tan Aşık Şefai'den Mehmet Acet'ten Mehmet Özbey'in 1987 yılında derlediği güzel bir deyişimiz var. Gam yüküne tüccar oldum satarım diyeceğiz. Deyişin sözleri de çok güzel. Bunu isterseniz 3 kuble okuyalım arkadaşlar. Sözler çok güzel.
4: Evet.
1: Şimdi burada ekranlarında arkamızda televizyonların başında seyredenler arkamızdaki diğer enstrümanlarımızı görüyorlar. Şimdi bağlama üzerinde çalalım bunu. Bağlama üzerinde icra edelim. Değişiklik olsun. Hem akordumuzu değiştirmiş oluruz hem de aşıklama çalmış oluruz.
4: Evet.
5: Bir, iki, üç, tam, dört.

0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bağlama üzerinden efendim Konya'ya geçiyoruz. Konya güzel bir memleket. Hem oturak alemler açısından, hem eğlence hayatı açısından, hem türküler açısından bayağı geniş bir coğrafya. Bayağı da kaynak kişi var, zengin bir kaynak kişisi var. Silleli İbrahim, Say Celal.
1: Mazhar Sakman'ı sayabiliriz.
0: Sakman, evet,
1: Ahmet
0: başta.
1: Özdemir'i sayabiliriz.
0: Ahmet Özdemir.
2: Rıza Konyalı.
0: Rıza Konyalı, eyvallah. Başka? Tiptik Murat var. Murat Tiptik, Topal Murat diye geçiyor.
3: Evet, Topal Murat.
0: Topal Murat.
2: Kemal Koldaş.
0: Kemal Koldaş Çankırılı.
2: Çankırılı mı?
0: Ama Konya türkülerini yani. İstanbul radyosunda lanse eden tek adam. Evet. Bizim favorimiz yani. Allah rahmet eylesin. Konya türkülerini radyoda iyi okuyan erkek seslerden biriydi, değil mi?
3: Rıza Yağız'ı söylemiştik değil mi? Rıza Yağız'ı söyledik değil
0: evet.
3: mi?
0: Evet.
3: Tamam.
0: O da var. Konya'dan çok kaynak işimiz var. Şimdi Konya denince... radyo sınavında bağlamada illa olmazsa olmaz yöre tavırlarından biri Konya'da. Konya'dan ne çalacaksın der jüri. Ne hazırladın bize? Bilinen bir türkü varsa onun dışında değişik en az 3 çeşit mızrabı var. O mızraplardan biriyle icra edilecek olan bir türkü varsa jüri o zaman bir farklı gözle bakıyor. Yani yok o zaman bu repertuarı sağlam çalışmış gelmiş. Şimdi bu 7 zamanlı bir türkümüz. 7 zamanlıdaki Konya'yı göstereceğiz. 9 zamanlı olan türküdeki Konya tavrı başka. 4 zamanlıdaki Konya tavrı başka. Ama bu 7 zamanlı Baraka'nın alt yanında bahçeler Silleli İbrahim'den alınmış. Yücel hocamızın derlediği, notayı aldığı güzel bir türkümüz. Bozuk düzene geçtik. Silleli İbrahim'den Konya'ya doğru gidiyoruz efendim.

0: sırtımdan ter bastı beni. Türkiye bitirdik ama.
1: Evet, çok yani, dikkat istiyor değil mi? Yani.
0: Şimdi hem çalıp hem söyleme zor geliyor.
1: Daha da zor, evet.
0: Şimdi seyircilerimiz bize Lopet gibi seyrediyorlar, böyle olmuş bitmiş ama kaç tane provasını yaptık bu türkünün. Biraz önce gene bir hata yaptık, tekrar okuyalım falan filan. Vallahi sırtımdan bir kova su dökülmüş gibi şu anda, yani şey oldum. Ama bitirdik. Şöyle iyiydi değil mi?
2: Güzel, evet. He?
0: Ulaş nasıldı?
2: Güzel oldu.
3: Gayet güzeldi bence, keyifliydi yani.
0: Nazif, şimdi Konya'dan biz en az 3 çeşit muzabını söyledik. Sende de Konya'nın, yani Konya, Silifke, o tarafların ritmi sanki benziyormuş gibi ama radyo sınavında hani zor olsun diye bir Konya türküsü peşine Silifke bağlarlar. Ritim saz geliyorsa Konya'yı kaptırır gider, Silifke'ye gelince saz aynı şeyle giderse ritimle olmuyor derler. Kapıyı gösterirler, çıkartırlar. Konya tavrıyla nasıl?
4: Ayrımı zor tabii ya. Yani değil mi? Silifke ile Konya'nın ayrımı zor. Ritmik yapı olarak hemen hemen aynı.
0: Ama ufak bir nüans farklı.
4: Oyunlarda değişiklik var. Ritmik yapı olarak aynı da oyunlarda değişiklik olduğu için yöreler ikisi de oradan ayrılıyor zaten.
0: Değil mi?
4: Yoksa hemen hemen ikisi aynı. Tabii aletler değişiyor. Biri koltuk davulu çalıyor. Evet. Biri darbuka çalıyor. Aslında bendir çalan da pek yok yörede.
2: Temblerde minik ayrımlar var değil mi?
4: Yani o tezeneyle çaldığın için biraz şey oluyor. Ama şeyde oyun asıl farklılığı oyun getiriyor.
5: Ut çok eski zamanlarda. Tabii ut çalınması da çok önemli var, bir gelenek var. Aslında bağlama değil de daha çok ut ve ince sazın. Evet, ince saz takımında yer alması.
0: Konyalı bir sürü udi sanatçımız
6: Kör
0: var.
6: Kör Ahmet vardı, rahmetli.
0: Evet. Kim?
6: Kör Ahmet.
0: Evet, evet, evet. Evet, Ahmet Özdemir.
4: Silifke'de de klarnet çalıyor mesela. Klarnette koltuk davulu çalıyorlar Silifke'de.
0: Şimdi efendim yad edeceğimiz gene büyük bir hocamız var. Orhan Dağlı'yı yad ediyoruz. Orhan Dağlı İstanbul Radyosu'na, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na bayağı hizmetleri olmuş. Çok değerli bir hocamız, üstadımız. Allah rahmet etsin. Onun derlediği, İnebolu yöre ekibinden derlediği güzel bir türkümüz var. Çayırda buldum seni, boyundan bildim seni diyeceğiz. Bunun mızrabını ben rahmetliden birebir, babam o zaman dedi ki, Hüseyin dedi, bunu Orhan Hoca'dan özel geç. Orhan Hoca bizim kantinin altındaki o yeni sanatçı odasının olduğu tarafta eskiden bir meşk odası gibi bir şey vardı. Oraya gittik. Orhan Dağlı sazı getirdi. Mızrabı gösteriyor bana. Yukarıda da Erhan Kutsal bekliyor stüdyoda. Orhan Dağlı gösterdi. Aldın mı dedi. Tamam dedim ben. Şimdi saygıdan bir daha gösterir misin diyemiyorsun. Şimdi yaşça da büyük hoca ya, şey yapamıyorsun. Erhan abiye çıktım. Abi dedim, Orhan Dağlı gösterdi ama dedim, bir de senden göster bana, bir daha şey yap. Öğrenemedin mi dedi. Ya öğrendim ama dedim, soramadım adama bir kere daha. O şey var. Şimdi o tavırda çalacağız efendim. Buradan Erhan Kutsal'a da selam olsun. İnebolu'ya gidiyoruz efendim. Çayırda yani buldum seni.
2: Kastamonu aşağı yukarı.
0: Tabii. Safranbolu, İnebolu yan yana. Çayırda buldum seni diyoruz.

Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Ağızlarınıza sağlık. Bize ayrılan bu haftaki programımızın da sonuna geliyoruz. Süremiz yavaş yavaş bitmekte. Son türkümüz kaldı. Umarım ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimiz de bizden keyif almışlardır. Biz büyük bir keyifle çalıp söylüyoruz burada. Her ne kadar çok prova yapıp sizlerin önüne hazır kıtaymış gibi.

0: gelsek de arkada çok fazla bir provamız var. Umarım keyif almışsınızdır. Sürçülisan ettikse affola. Haftaya tekrar buluşmak üzere hoşça kalın demeden önce Rıfat Çavuş'tan derlenen bu türkümüzde kaşık ve cüra ön planda. Değil mi Güray?
1: Evet.
0: Şimdi
1: cüra önden bir dört ölçü çalacak
0: girsin,
1: yani parçaya.
0: Peşinden de Celal mi giriyor?
1: Celal girecek de şeyi çok merak ediyorum.
0: Kaşı.
1: Yani Celal ne zamandan beri kaşık çalıyor? Vallahi çok
0: Celal,
1: güzel çalıyor.
0: Celal bir haftadan beri performans sağlam gidiyorsun.
1: Ama. Vay canına.
0: Gayet kaşık, güzel. Bravo. Teşekkür ediyoruz efendim. Yabandan gel yabandan diyoruz.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Önce türküler vardı. Halk müziği dedik adına. Çünkü halkın içinden, bu topraklardan doğmuştu. Halk müziği sazdı, sözdü, gelenekti. Sonradan batı müziğini de sevdik. Günün birinde halk müziği, batı müziğinin çalgılarıyla, gitarla, bas gitarla, klavyeyle buluşunca onu da sevdik. Ve adına Anadolu Pop dedik. Bugün siyah beyazda Anadolu Pop şarkıları var.

Anadolu pop akımı sadece türkü düzenlemeleriyle değil, türkü formundaki özgün bestelerle de dinleyicisini buluyordu. Üç Hürel grubu, özgün besteleriyle Anadolu pop akımına farklı bir soluk getirmişti.

Yine bir üçlü. Ama bu kez üç kardeş değil, üç arkadaş. Grubun adına bakınca üç arkadaşın Anadolu pop müziği yapmak üzere bir araya geldikleri belli oluyor zaten. İşte modern folk üçlüsü.

Yıllar boyunca Anadolu Pop deyince ilk akla gelen isimlerden biri de Ersen oldu. Ersen ve tabii ki mutlaka Ersen ismiyle birlikte anılan Dadaşlar grubu.

60'lı yılların ikinci yarısında etkisini hissettirmeye başlayan Anadolu Pop, 70'lerde altın çağını yaşadı. Türün çok sevilmesinde ve ilgi görmesinde etkisi olanların başında kuşkusuz Cem Karaca geliyordu.

gel. Gel efendim gel gel hele, canım olur gel.

Anadolu Pop'tan söz edince tıpkı Cem Karaca gibi Barış Manço ismini de anmadan olmaz. İlk yıllarında Anadolu Pop'un en güzel örneklerini verdi. Tüm müzik kariyeri boyunca da hep Anadolu kültüründen, bu topraklardan yola çıkan şarkılar yazdı. O, tüm Türkiye'nin Barış abisi oldu.